0: Ali abi ne besteler değil mi?
1: Ne
0: Tamam, söz
1: besteler.
0: sen,
1: Evet.
0: Yusuf abi, Atilla İlhan, nice şairler var farklı. Ama besteler de çok kuvvetli. Yani Ahmet
1: Çok.
0: abinin o, yani herkes ezberledi, herkes okumak istiyor, çalmak istiyor. O eserlerden bir tanesini daha çalacağız şimdi izinle. Sözler yine Yusuf Hayaloğlu'na ait. Hani benim gençliğim nerede?
1: Çok güzel. Çok güzel bir eser. Bir dörtlüğünü naçizane okuyabilirim
0: Çok
1: ben.
0: seviniriz abi.
1: Hadi
0: Seve
1: bakalım.
0: seve.

Hani benim sevincim nerede? Bilyelerim, topacığım, kiraz ağacında yırtılan gömleğim. Çaldılar çocukluğumu habersiz. Penceresiz kaldım anne, uçurtmam tel örgülere takıldı. Hani benim gençliğim nerede? Hani benim gençliğim nerede?

0: programımızın sonuna geldik Ali abi. Tabii programımızda birbirinden değerli sanatçılarla beraber çalıyoruz, söylüyoruz. Ben
1: Kesinlikle.
0: onların isimlerini de söylemek, tekrar zikretmek istiyorum. Piyanoda Ozan Sarıboğa, cello'da Murat Süngü, kontrbasta Sertaş Çiğdem, neyde Eyüp Can Açıkpazu ve davulda Ömer Aslan. Bunlar benim çocukluk arkadaşlarım ya da uzun zamandır beraber çalıştığım arkadaşlarım. İyi ki onlarla beraberiz. Ümit Yılmaz ile doğaçlama ve konserlerimiz her zaman beraber oluyoruz.
1: Çok güzel bir takım oluşturmuşsun. Hepsinin eline sağlık.
0: Sağ olun.
1: Çok başarılılar.
0: Çok teşekkür ederiz. Ayağına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. Bu keyfi ortak oldum. Ortak ettiniz beni.
0: Senin de
1: Çok keyif aldım.
0: projelerinde, yaptığın işlerde başarılar diliyoruz abi. Yolun açık olsun.
1: Teşekkür ediyorum. Yayın hayatınız uzun ömürlü olsun
0: Ah,
1: inşallah.
0: inşallah. Çok teşekkür ederiz.

0: Evet, merhaba sevgili TRT Müzik dinleyicileri ve izleyicileri. Hepinize grubumuzdan selam olsun. Programımıza Aşk ve Ötesi ismini koyduk. Gerçi aşktan öte ne var? İnanın biz bunu bilemeyiz. Belki bilenler varsa bize yazıp bize sonradan ulaşabilirler. Evet Göktuğ'cum, ilk şarkımızı, açılış şarkımızı biraz bize bahsetsene.
1: Tabii ki bahsederim. Çok da gururla bahsederim bu şarkıdan. Aşk Durdukça isimli şarkıyı çaldık. Bu şarkının söz ve müziği Kutlu Özmakineci'ye ait. Çok sevdiğimiz grup Yüksek Sadakat tarafından seslendirilmişti yıllar önce ve hit olmuştu o dönemler. Biz de çok severek dinlemiştik o şarkıyı.
0: Ama sevgili Murat tabii bambaşka bir yorum kattı bu esere.
1: Bu da bizim yorumumuz oldu evet.
0: Hatta yapay zeka zannedenler var.
2: Çok oldu. Yapay zeka zannedenler de çok oldu. Yüksek Sadakat'e bizden kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun.
0: O zaman şimdi bir sonraki icra edeceğimiz eseri de biraz konuşalım. O da gene rock dünyasından bir eser. Sözü ve bestesi Emre Aydın ve Haluk Kuru Osman imzası taşıyor. Ortak yapmışlar. Emre'den de çok sevdik bu eseri. Gerçekten. Olağanüstü bir eser. Bakalım.
2: Yorumlamaya çalışayım.
0: Muratcığım'ın bu seferki yorumu nasıl olacak?
2: Tamam.
0: Hazır mıyız arkadaşlar? Haydi bakalım.

ölsem, ölsem, ölsem hemen şimdi. Kalksam, gitsem, gitsem.

0: Aslında biz makamsal musikiyi ve arabeski biraz önde olan bir grubuz ama demek ki hepimizin içinde biraz rock, biraz o
1: Evet.
0: müzikten varmış.
1: Evet, temeli belki de hepimizin.
0: Bir sonraki parçaya şöyle bir göz atalım bakalım ne varmış şimdi. Müslüm Baba'nın
1: Evet.
0: seslendirdiği en muhteşem eserlerden bir
1: Evet.
0: tanesi. Bunun da anonsu sana
1: Gel
0: yakışır.
1: Bahtımın Kar Beyazı diyeceğiz. Sözleri Şakir Askan'a
0: Evet.
1: ait. Müziği de Burhan Bayar'a. Selam olsun onlara da. Okumaya çalışayım, yorumlamaya çalışayım efendim.
0: Hadi bakalım.

0: Oh, şimdi bu şarkının duygusundan çıkıp programa devam etmekte de biraz zor olacak ama Murat'ım ağzına sağlık kardeşim.
1: Biraz ya. Ateş bastı.
0: Hani ne yaşadığında?
1: Teşekkür ederim.
0: Yaşadığında ne gördün?
1: Yaşadığında ne gördün? Teşekkür.
0: Gerçekten.
1: Teşekkür.
0: Çok özel bir...
1: Babaya da rahmet olsun Müslüm Gürses'e, Müslüm Baba'ya da rahmet olsun. Allah gani gani rahmet eylesin, muhterem anneye rahmet eylesin. Tüm geçmişlerimize rahmet olsun.
0: Amin, çok güzel söyledin. Ve sevgili Göktuğ, şimdi ekip arkadaşlarımızla bir tanıştırmanın vakti geldi diye düşünüyorum.
2: Kemanda Semih Çelikel, kanunda Samet Çelikel, davulda Kaan Ahıskalı, klavyelerde Mehmetcan Kabacaoğlu...
0: Bu arada sevgili Göktuğ'cum, senin de efsane bir sesin olduğunu herkes de biliyor. Bilmeyenlerin de bilmesini istiyoruz tabii ki.
2: Tabii ki, memnuniyetle.
0: Hem de Murat da bir dinlensin şöyle bir gel bahtımın karbiyazı üstüne.
1: Bir nefes alayım.
0: Sen de öyle bir şey söyle ki o da böyle ciğerimizin diğer tarafına girsin
2: bakalım.
0: Hadi bakalım.
2: O zaman size çok sevdiğim, çocukluğumdan beri söylediğim hatta Tuğan isimli şarkıyı söylemek isterim. Sözlerini, Türkçe sözlerini Sezen Aksu yazmış. Bestesi de Paco de Lucía üstadımıza ait.
0: Keşke biz yaşasaydı da o çalsaydı bana kaldırdı şimdilik. Benim. Hadi bir deneyelim bakalım.
2: Deneyelim hadi.

0: Yoktucuğum.
1: Ağzına sağlık.
2: Teşekkürler.
1: Nasıl? Efsane değil mi?
0: Evet.
1: Ne güzel ya. O kadar güzel şarkı söylüyorsunuz ki benim hiç şarkı söyleyesim gelmiyor.
2: Sayenizde
1: şarkıcılığı bıraktım. Çok teşekkür ederim ikinize de.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Şimdi icra edeceğimiz bir eserimiz var Muratçığım.
0: Evet.
1: Çok güzel bir eser. Sözü ve müziği Adnan Ergil'e ait.
0: Evet. Böyle alelik olmaz diyeceğiz.
1: Haydi bakalım.
0: Haydi bakalım, buyurun.

0: arkadaşlar, Adnan Ergil gerçekten makamsal müziği o kadar muhteşem ele alıyor ki hafızalardan hiçbir zaman silinmeyecek özel notaları böyle yerli yerine koyuyoruz. Böyle Mozart'ın eserleri gibi. Evet. Ne bir melodi fazla, ne bir melodi eksik. En güzel eserlerin altından bir bakıyorsunuz ki Adnan Ergil çıkıyor. Şimdi yine çok özel bir eser.
1: Bir tane bir şarkı söylemeni isteyeceğim. Muhtemelen seyircilerimiz de bayılacaktır. Bize defalarca söyledin. Hikayesiyle birlikte söylemeni isterim.
0: Kum Gibi sevgili Ahmet Kaya'nın eseri, biliyorsunuz sözü ve müziği kendisine ait. Ahmet Baba'yla ve Fransa'dan Almanya'ya bir seyahatimiz oldu. Arabayı o kullanıyordu. Ben yanındaydım ikimiz. Uzun da süren böyle bir sohbetimiz oldu. Ve tabii konuştuğumuz her şey benimle beraber arkadaşlar, ama şunu paylaşmakta da bir sakınca görmüyorum. Hepimiz adına dedim ki Ahmet abiye, Ahmet abi dedim, biz öğrenci yurtlarında sabahlara kadar senin eserlerini çaldık, dinledik, gurbet. Duygularımıza iyi geldi, bütün her şey iyi geldi, aşk acılarına çok iyi geldi. Sen bize çok iyi geldin, bütün şarkıların bizim için çok özel ama sen en çok hangi şarkını seviyorsun bir de bakalım dediğimizde, Ahmet Baba döndü dedi ki, Fatih gözüm dedi, galiba Kum Gibi'yi bir başka seviyorum demişti. O yüzden bunu da bir anekdot olarak söyleyelim. Ahmet Kaya'da da özel bir yeri olan Kum Gibi'yi şimdi ben söylemeye çalışacağım. O muhteşem sesi vereceğim. Tabii ki öyle bir şey yok. Kendimce. Haydi
1: senin
0: bakalım.
1: Sesine çok yakışan bir şarkıdır abi.
0: Canımsın. O şeydir, şarkının kendi güzelliğiyle alakalıdır. Belli değildir.

vardı her gece. Biz durmadan sevişirdik. Şehirlere bombalar yağardı her gece. Biz durmadan sevişirdik. Acımasız olma şimdi bu kadar. Dün gibi, dün gibi çekip de gitme. Bırak da sarılayım ayaklarına. Kum gibi, kum gibi ezip de gitme.

0: Sesine sağlık. Güzel abim, gerçekten tüylerim diken diken oldu şu an.
1: Ama diyorum ya, o şarkıyla alakalı. Bu arada arkadaşlar, emeklerinize sağlık ve sevgili Samet. Ya Rabbim, o ne güzel bir açıştır. Bizim Samet'le Semih'le hikayemizi siz biliyorsunuz tabii de. Sevgili Semih ve Samet kardeşler, biliyorsunuz. İlk profesyonel müzik hayatına benimle beraber başladılar. Eskiden Eşref Vaktesi'nde bir grup kurmuştum. Daha reşit değillerdi o zaman. Fakat ekranda öyle bir parladılar ki. O kadar yeteneklilerdi ki. O günden bugüne, bugün hangi albümü açarsanız açın, içinden Kanun'da Samet çıkıyor. Türkiye'nin en büyük kanun virtüözlerinden birisidir sevgili Samet. Ve Semih de, bütün kemancı dostlara selam olsun. Hepsini ayrı seviyorum ama benim şuramda gelmiş geçmiş bu toprakların yetiştirdiği en büyük kemancıdır sevgili Semih. Murat bu arada perküsyon virtüözüdür arkadaşlar.
2: Teşekkür ederim. Eşlik etmeye çalıştım sizlere.
1: İlerleyen programlarda başka enstrümanlarda görebiliriz
2: tabii
1: belki.
2: Tabii ki efendim.
1: Ne yapıyoruz şimdi sıradaki eserimizi?

0: Haydi bakalım Göktürcan.
1: O zaman şöyle yapalım, böyle üçümüzün de tınlatabildiği güzel bir MFÖ şarkısı yapalım mı birlikte?
0: Olur. Evet, biz MFÖ şarkısı yapalım, üçümüz beraber tınlatıp siz de MFÖ'nün kıymetini bilin. Bence önemli bir şey. Çünkü MFÖ olmak inanılmaz zor, imkansıza da yakındır. Özel bir şey.
1: Kesinlikle.
0: Lazım ama biz de onların yaptıklarını dinleyerek büyüyen
1: onlar
0: bir nesil olarak bakalım ayıp etmiş olmadan ne kadar yapabileceğiz. Haydi bakalım.
1: Sen ve ben diyelim. Söz ve müziği de Mazhar Alansu'ya ait olan bir şarkımız.

Biz müzik yapanların, sanatçıların tek derdi vardır. O da sizlere iyi gelmek. Sanki Allah bizleri bunun için yaratmış. Bu görevi vermiş gibi hissediyoruz ve bunun hakkını vermek için

0: Gerçekten gayretle çalışıyoruz. Eğer sizlere biraz olsun iyi gelebildiysek bu bizi bahtiyar edecektir, mesut edecektir ve programın nasıl bittiğini, bitiyor olduğunu biz anlayamadık
1: açıkçası. Evet, anlayamadık. Sürenin nasıl geçtiğini hiç anlayamadık Fuat Bey.
2: Umuyoruz ki seyircilerimize de bu geçmiştir. Onlar da programımızın nasıl geçtiğini anlayamamışlardır.
0: Sevgili arkadaşlarımız da harika çaldılar. Sizler de muhteşem söylediniz. Bölümümüzün son eseri, sevgili Muratçığım, senin memleketinden, senin yöreden bir eser.
1: Evet, Kayseri'den. Kayseri'den güzel bir türküyle veda edelim tüm izleyicilerimize de. Yekte diyelim.
0: Yekte diyelim.
2: Kayseri'den bir girelim bakalım nereden çıkacağız.
0: Kayseri'den girip nereden çıkacağımız meçhul.
2: Aynen.
0: Hadi bakalım. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.

0: istersen.
1: Çok teşekkürler davet ettiğiniz için. Sağ olun.
2: Ne demek yani, seni konuk olarak almak bizler için de bir şeref.
1: Eksik olmayın.
2: Özellikle Göktuğ yani bayağı bir heyecan yaptı.
1: Eksik olmasın.
2: Doğruya doğru. Sağ olsun.

Çok teşekkür ederim efendim. Alkışlayan elleriniz, gönlünüz, yüreğiniz dert görmesin. Çok teşekkürler. TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhani Stüdyosu'ndan gerçekleştirdiğimiz ve TRT Müzik ekranlarından da izlemekte olduğunuz Doğudan Sesler programımız ekranları başındaki siz kıymetli izleyenlerimiz, stüdyomuzda bulunan siz değerli konuklarımız, efendim hoş geldiniz, sefa geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkürler ediyoruz. Alkışlayan ellerinize çok teşekkürler, yüreğinize teşekkürler ediyoruz efendim, dert görmesin. Bugün Doğudan Sesler'de iki genç arkadaşımız var. Bu kültürün, bu musikinin iki emektarı olacak inşallah. Allah uzun ömür versin her ikisine de. Uzun yıllar hizmet edecek iki değerli kardeşim. Hemen alkışlarınızla ilk konuğumuzu ben davet etmek isterim. Bu toprakların bir sesidir, memleketimizin insanıdır. Alkışlarınız, o güzel alkışlarınız Başak Kaya kardeşim için olsun efendim.

0: Alkışlarınız Başak Kaya için olsun. Güzel kardeşim, hoş geldin.
1: Hoş bulduk
0: Sefa
1: hocam.
0: geldi.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Daha önce bu stüdyoda yine sevenlerine, türkü severlere seslenmiştin sanırım, değil mi?
1: Evet.
0: Yanılmıyorum.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu ilk olmadı.
1: Evet, olmadı. Sizlerle, kıymetli hocamla birlikte olmak ayrıyeten şeref verici. Çok
0: bizim için de keyif
1: ediyorum.
0: Olmuştur. Çok teşekkür ederiz. Tekrar hoş geldin.
1: Hoş
0: Sefa
1: bulduk.
0: Geldin. Seni alkışlarla yerine alalım.
1: Teşekkür
0: Hemen ikinci
1: ederim.
0: Konumuzu efendim çağıralım. Dedim ya, yine bir genç kardeşimiz, bir emektar olacak inşallah. Şimdiden sesine soluna Tanrım, Rabbim uzun ömür versin. O güzel alkışlarınız yakışıklı kardeşim Umut Ünal için olsun efendim.

0: Alkışlarınız Umut Günal için olsun. Paşam hoş geldin. Gel, gel şöyle yanıma.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Sefa gelmişsin, hoş gelmişsin. Erzurum'da ilk defa mı sahne almak?
1: Erzurum'da ilk defa alıyorum. Buranın atmosferi çok başkaymıştı yani. Birçok sahnede, programda sahne aldım.
0: Eyvallah.
1: Erzurum'a ilk defa geliyorum ama sıcaklığı, havası, insanı çok güzelmiş. Sazlar siz mükemmelsiniz.
0: Ay, mükemmel çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Hoş gelmişsin. Hoş sefa gelmişsin. Birbirinden güzel Türklere gelmişsin. Teşekkür ederiz.
1: Ben
0: hemen alkışlarınızla efendim.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Canlar, şimdiden sesinize, solunuza tekrar sağlık olsun. Başak, sen buradasın.
2: Evet hocam,
0: memleket buradayım. Evladı diyelim,
2: evet.
0: Değil mi?
2: Kendi memleketimizde burada olmaktan gerçekten
0: eyvallah
2: şeref duydum.
0: Mektepli miyiz yoksa hani böyle alaylı müzisyen miyiz? Bir anlat
2: evet
0: kendini.
2: Hocam. Yine Erzurum'dayım. Atatürk Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği bölümü mezunuyum. Şu anda da yüksek lisans yapıyorum.
0: Çok güzel.
2: Evet.
0: Peki mezun olduktan sonra bu da bahsini etmiştin. Mehmet Hoca ile Mehmet Çalmaşır hocamızla da çalışmaların
2: evet,
0: olmuş.
2: Evet
0: yani okuldaki hocalarınız haricinde değil mi? Dışarıdaki
2: evet.
0: Mehmet abi bu memleketin bir önemli gerçeğidir müzikal olarak. Musikisi için önemli bir isimdir. Ne kadar birlikte çalıştınız Mehmet abiyle, Mehmet hocamızla?
2: İlk Mehmet hocamla zaten başladık. Bülbülü Şeyda ekibiyle, hı-hı, kıymetli arkadaşlarımızla. Repertuarımız onun sayesinde. O kadar güzel türküler, o kadar güzel notalar öğrendik ki onun
0: tabii
2: sayesinde her şeyi öğrendim. Sağ olsun üstadım. Onunla başladık.
0: Hı-hı.
2: Akabinde yine TRT radyosunda seslendirmelerimiz oldu. Birbirinden
0: burada
2: güzel
0: bölge
2: türküler
0: radyosunda değil mi?
2: Evet, evet.
0: Çok güzel. Daim olsun. Umut sen, seni gençlik korosundan biliyorum İstanbul'dan,
1: evet,
0: değil mi? Yanılmıyorum.
1: Doğru hocam, doğru. TRT'deki geçmişim bayağı eskiye dayanıyor. Yani hı-hı, gençlik korosundan.
0: Ama sen de mekleptsin.
1: Evet.
0: İstanbul Teknik Üniversitesi mezunusun.
1: Türk Müziği Devlet Konservatuarı Ses evet Eğitim Bölümü mezunuyum hocam.
0: Çok
1: ben de.
0: Çok güzel.
1: Yıllardır hem TRT'de hem dışarıda birçok kanalda radyo programlarında, televizyon programlarında program yapmış.
0: Çok güzel.
1: Katılmış vaziyetteyim bu şekilde.
0: Gençlik korosundayken kimle çalışmıştınız? Şefiniz kimdi?
1: Hocam,
0: Erol Köker miydi? Naci abi miydi yoksa Naci?
1: Erol hocaydı. Erol Köker'di. Erol, buradan evet da kendisine selamlar iletiyorum.
0: Selamlar, hürmetler olsun hocamıza, abimize.
1: O zamanlardan beri TRT artık benim için bir aile, benim için artık bir mutluluk kaynağı.
0: Okul
1: o
0: oldu.
1: O zaman da aynen öyle.
0: Çok
1: okul
0: güzel
1: gibi oldu, ev gibi oldu.
0: Çok
1: burada
0: güzel
1: bulunmaktan o yüzden de çok mutluyum gerçekten.
0: Sen Elazığlıydın değil mi baba?
1: Evet, aslen Elazığlı.
0: Neresin Elazığ?
1: Elazığ Kebanlıyım hocam ben.
0: Kebanlı.
1: Keban.
0: Keban. Oo. Evet. Birbirinden güzel Elazığ türküleri

Var efendim bu akşam. Sevgili Umut'tan dinleyeceğiz. O zaman şöyle yapalım. Yine sevgili Başak'la devam edelim. Seher Yeli diyor Nazlı Yare. Kul Ahmet'in diyor efendim. Efendim Kul Ahmet ilk eşini ve çocuğunu trafik kazasında kaybediyor. Daha sonra eşini de bir sonraki eşini elin bir hastalık sonucu kaybedince bu eseri kaleme almış, yazmış, müziklendirmiş. Şimdi de bizler için Başak Kaya kardeşimiz okuyacak. Tabii ki alkışlarınızla kardeşlerimizin de refakatiyle.

0: Çok teşekkürler Başak. Çok teşekkürler efendim. Çok teşekkürler. Sesine soluna sağlık o zaman.
1: Teşekkür ederim hocam. Sağ olun.
0: Sevgili Umut, hiç Elazığ'ın o kaynak kişilerine dair mesela bir Kövenkli Hafız, Paşa Demirbağ, Enver Demirbağ. Hiç dinliyor musun?
2: Tabii ki.
0: Yani kaynaklardan besleniyor musunuz böyle?
2: Tabii ki
0: o hocam. O ezberleri, Elazığ'ın kendine has o güzel melodilerini, o güzel eserlerini hiç ne yapıyorsunuz?
2: Kesinlikle yani.
0: Heybede olması lazım çünkü.
2: Tabii ki, tabii ki. Yani okul zamanında da çok dinlemiştik aynı şekilde. Boş vakit buldukça, zaman buldukça kendi yöremle alakalı bilgileri araştırmaya hala devam ediyorum. Yine aynı şekilde Salih Turhan'ın, Şemsettin Taşbilek Hoca'nın da aynı şekilde değerli şeyleri var, düzenlemeleri var, notaları var.
0: Çalışmaları var onların.
2: Çalışmaları var aynı şekilde. Onları da takip ediyorum. Besleniyorum hocam, yani beslenmek de gerekiyor zaten.
0: Çünkü halk müzikisi adına Elazığ inanılmaz zengin bir yer. Ve kendine münhasır bir kokusu, kendine has bir lezzeti vardır Elazığ'ın.
2: Evet. Kesinlikle öyle.
0: Yani
2: kesinlikle.
0: Özel bir yerdir orası.
2: Aynen.
0: Dolayısıyla senin için iyi bir şey var orada. Hani kaynak var,
2: evet.
0: Sermaye var, bir zenginlik var, iyi bir miras var. Haberin olsun.
2: Aynen hocam. Bunun farkındayım. Bunun bilincindeyim. Zaten şeyde bile var bu. Türkiye'nin birçok yerinde düğünlerde özellikle zurna davul çalınır bilirsiniz. Davul zurna çalınır.
0: Klarnet.
2: Klarnet çalınır.
0: Klarnet.
2: Klarnet çalınır. Hatta gelin bile klarnetle çıkartılır.
0: Evet.
2: Düğünler o şekilde klarnetle eşlik edilir.
0: Mevlüt Can Aydın'ı bilirim ben.
2: Efendim?
0: Mevlüt Can Aydın'ın kayıtlarını dinlerdim ben.
2: Evet.
0: O eski efendime söyleyeyim. Elazığ'ın o güzel havalarını çok güzel çalardı.
2: Çok güzel. Evet.
0: Tabii. Allah rahmet eylesin. Başak, sen Erzurum'a dair böyle hani mesela bir Raci Amca'ya dair bir şeyler dinliyor musun?
1: Tabii.
0: Dinliyor musun?
1: Dinledik. Yine Mehmet Çalmaşır hocamla ilk onunla tanımıştık. Birbirinden güzel eserlerini, sizlerin, babanızın eserlerini.
0: Bana gelene kadar onlar var işte. Yaşayan Mehmet abimiz var.
1: Evet öyle. Güzel yetiştirdi kıymetli
0: diyorsun.
1: Mehmet hocam. Öyle.
0: Ne mutlu.
1: Kutu böyle kapalı bir hazine. Ondan ne alsak bizim için kârdı.
0: Siz hani affınıza sığınarak efendim söyleyeyim, siz eşelemelisiniz.
1: Evet.
0: Yani onlar her şeyi artık ne var ne yok size aktarabilme konusunda bir şeyleri atlayabilirler, edebilirler ama siz iştahlı olursanız ıskalamazsınız.
2: Evet. Kesinlikle hocam. Evet.
0: Sevgili Umut, bir memleket türküsü dinleyelim artık.
2: Evet, bir pencereden taş gelsin hocam.
0: Evet, bir mamoşu dinleyelim. Evet. Efendim, alkışlarınızla. Buyurun canım.

0: Alkışlarınız Umut İnal için olsun.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkürler. Paşam benim. Var olsun. Memleket türkülerini okumanın da başka bir keyfi vardır değil
1: kesinlikle.
0: Mi?
1: Kesinlikle. Ruhunu okumak, hissetmek, orada kokusunu almak, memleket kokusu almak gibi bir şey hocam.
0: Tabii tabii. Yani repertuarın her türküsü mutlaka ki çok güzel.
1: Kesinlikle.
0: Bu topraklara özgü ama
1: evet.
0: Hani kendi ait olduğunu toprakların melodilerini, türkülerini icra etmek de başka bir keyif.
1: Kesinlikle.
0: Öyle değil mi Başak?
2: Kesinlikle hocam.
0: Ne yapıyorsunuz peki? Okullar bitti. Hani bizim tabirimiz de müzik piyasasında emek veriyorsunuz sizler değil mi?
2: Evet.
0: Peki onun arka planında hani oraya yönelik çalışmalarınız, single'larınız veya işte albümleriniz var mı? Yapmış mıydınız? Halk müziği orijinli böyle çalışmalarınız olmuş muydu? Olacak mı? Var mı? Senden alalım ilk önce Başak.
2: Evet hocam inşallah yakın bir zamanda 20 teklim çıkacak. Hı hı. İlk eserim olacak. Çok heyecanlıyım aslında. Çok kıymetli insanlarla çalışıyorum. Birbirinden güzel şarkılar yapmaya çalışıyoruz.
0: Şarkılar? Türküler.
2: Türküler ha. Diyelim. Daha doğru olur. Evet.
0: Evet. Neler okudun? Hani önden böyle hani enform etmenin bir şeyi yoksa, sakıncası yoksa.
2: Yok estağfurullah. Aslında ilk yani daha çok ilk başlangıcımız halaylar olacak.
0: Tek bir eser mi o zaman birbirine
2: i̇lk
0: bağlı?
2: İlk tek olacak. Akabinde aynen birbirine bağlı bir şekilde beş eser.

0: Güzel yaptık. Erzurum'dan olsun istedik
1: Çok
0: yöremize.
1: güzel. Harika.
0: Evet.
1: Peki okundu bitti mi? Hepsi.
0: İkisi
1: Kayıt.
0: de bitti.
1: Her şey bitti.
0: Haftaya Cuma inşallah çıkacak birisi
1: Abi,
0: ilk.
1: klip falan vesaire bir
0: Her
1: şey de var mı?
0: şeyimiz. Evet, her
1: Oo,
0: şey hazır. Heyecanla
1: dinleyeni,
0: bekliyorum.
1: seveni, dinlerken sana eşlik edene çok olsun.
0: İnşallah.
1: Yolu
0: Çok
1: açık
0: teşekkür
1: olsun,
0: ederim.
1: baht
0: Çok
1: açık
0: sağ olun
1: olsun.
0: canım. Teşekkür
1: Cancağızım
0: ederim.
1: sen?
2: Hocam benim de ilk single'ım var. İkinci single'ı düşünüyorum. Ben de halk müziğiyle alakalı bir şeyler yapmak istiyorum
1: Sen
2: ikincisinde.
1: memleket için bir şeyler yap ya.
2: Kesinlikle.
1: Dedim ya, madenin üzerinde oturuyorsun.
2: Evet. Yani harika dediğimiz gibi, sizin de bahsettiğiniz
1: Tabii.
2: gibi çok güzel türkülerimiz, eserlerimiz var. Benim de ikinci single'ım yüksek ihtimalle türküler üzerine olacak benim.
1: Çok güzel. Emeğiniz daim olsun.
2: Çok teşekkürler.
1: Bizim de bir kardeşimiz var orkestramıza. Bunca zamandır doğudan seslerde tüm doğudan seslerin kıymetli müzisyenleri, enstrümanist kardeşlerim gibi emek veren ki hatta şöyle ilk önce oraya geçmeden cümleyi güzel alkışlarınızı ilk önce bir orkestramız için istirham edeyim. İki arkadaşımız var. Aslında herkes dedim ya birbirinden ayrı değil. Hepsi çok da güzel okuyor. Ömür hocamız kendisi bir öğretim görevlisidir üniversitede. Keza Furkan kardeşimiz. Bugün şöyle bir çeşni yapacağız programımız için efendim. Furkan kardeşimiz o güzel yorumuyla, o dertli yorumuyla çalmanın yanı sıra hem çalsın orkestra ile birlikte hem de okusun istiyoruz. Furkan,
3: Buyurun hocam.
1: bize ne okuyacaksın bugün babam?
3: Hocam bugün size
1: Mikrofona kurban olayım.
3: Güle Reyhan-ı Kerim eserini okuyacağım hocam, sizlere seslendireceğim.
1: Biz dinlemiştik efendim kendisinden.
3: Evet
1: Çok
3: hocam.
1: dertli okuyor. Nasıl dertli okuyor? Aynısının tıpkısının aynısını istiyoruz.
3: Tabii ki hocam.
1: Şöyle başarılı bir açış yaparsın bizim için.
3: Tabii ki
1: Olur
3: hocam.
1: mu paşa?
3: Olur hocam.
1: Efendim alkışlarınız. Hadi bakalım.

0: Furkan, yaşa Furkan.
1: Hocam çok teşekkür ederim.
0: Beğendik mi efendim? Şimdi bir dinamik, keyifli, güzel bir eser var. Başak kardeşimizin sesinden dinleyeceğimiz. Turnam Avaz ile Döner diye. Efendime söyleyeyim. Yanılmıyorum değil mi? Erdal Küçükkaya'ya ait. Evet, Erdal hocam. Kardeşimizin güzel bir eseri. Kulaklarda da mutlaka işitmişliğiniz, hatta terennüm etmişliğiniz de vardır. Keyifli, güzel de bir eserdir. Şimdi aynı o keyfi Başak kardeşimizin sesiyle bizler de yaşayacağız. Alkışlarınız Başak'a eksik efendim.

0: Başak, çok teşekkürler. Alkışlar Başak Kaya için efendim.
1: Sağ olun hocam.
0: Erdal Küçükkaya kardeşimizin de gönlüne sağlık olsun. Nasıl keyifli, nasıl güzel bir eserdir.
1: Çok lezzetli bir eser gerçekten.
0: Çok güzel. Evet sevgili Umut, şimdi yine bir memleket yapalım.
2: Evet hocam, memleket yapalım.
0: Bir Elazığ yapalım.
2: Evet.
0: Ne dinliyoruz hocam?
2: Mendilim işle yolla dinliyoruz. İşle gümüşle yolla. Haldan bilmez ne çare, söz anılmaz ne fayda diyor. İçine diyor hocam çüt elma koy. Yani çift, bizde çüt çift demek.
0: Çift iki elma diyor, koy.
2: Aynen, birini gıcla yolla diyor. Yani gıcla dişlemek dişle anlamında tabii ki. Gıclamak.
0: Gıclamak. Aynen, gıcla yolla. Ben de şimdi öğrendim. Bu şekilde. Gıclamak dişlemektir.
2: Evet.
0: Biz de okurken öyle okuyoruz efendim. Elazığlı böyle okuyor. Alkışlarınız Umut Ünal için efendim. Teşekkür ediyorum.

0: Çok teşekkürler.
1: Teşekkürler Umut. Çok sağ olasın paşa. Efendim bir Orta Anadolu türküsü var. Ben babamdan dinlemiştim yıllar evvel. Keyifli, hoş, güzel bir türküdür. Bir fadi yazacaksam. Direkt ben gireyim öyle başlayalım.

Çok teşekkür ederiz. Alkışlayan elleriniz, yüreğiniz dert görmesin efendim. Çok teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Kıymetli izleyenlerimiz, TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhani stüdyosundan sizler için hazırladığımız Bir Doğudan Sesler programımızın daha sonuna geldik efendim. Yayında ve yapımda emeği geçen kalabalık bir kadro var.

0: Hepsine, herkese çok teşekkür ediyoruz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz bizleri. Yalnız koymadığınız için ekranlarınızın başında. Stüdyomuzda bulunan siz kıymetli konuklarımız. Çok teşekkürler ediyoruz o güzel alkışlarınız için. Ve o güzel genç arkadaşlarıma, kardeşlerime, sevgili Başa, sevgili Umut'a çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür
0: yolunuz ederiz. Açık olsun.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Nefesiniz daha iyi olsun.
1: Çok
0: daha nice programlarınız olsun. İnşallah. Bunu saymayız. Yine bekleriz canlar.
1: Seve seve geliriz
2: seve
1: hocam.
2: Başımıza teşekkür ederiz.
0: Efendim memleket türküsüyle hep beraber okuyalım. Programı nihayetlendirelim. Sular başından bulanır. Yani pınar başından bulanır. Canım oy deriz. Der miyiz efendim? Haydi bakalım. Buyurun canlar.

başlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

0: Malatya, bölgesel müzik geleneklerinin güzelliği ve ikonik sanatçılarıyla tanınır. Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen son deprem felaketlerinden sonra bile, yerel müzisyenler yeniden inşa etmek ve müziklerini paylaşmaya devam etmek için yollar buluyorlar. Bugün Malatya İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na geldim ve öğrencilerden Malatya'da müzik öğrenimin sınıf içinde ve dışında nasıl bir şey olduğunu öğrenmek istiyorum. Evet, Türkiye Dinliyorum programına hoş geldiniz. Ben Audrey Wozniak. Keman sanatçısıyım. Aynı zamanda Apple Müzik olalım. İlk kez Malatya'ya geliyorum.
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş buldum. Sizi tanıyabilir miyim acaba?
2: Tabii. Ben Pınar Girişen. İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda okuyorum. Üçüncü sınıfım. Aslen Urfalıyım.
1: Ben Burak Şay. Malatya Doğanşehir Kovat Kasabası'nda doğdum, büyüdüm. İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuarı ikinci sınıf öğrencisiyim.
3: Ben Cemşah Karakuş. Malatya Arguvanlıyım.

0: İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 4. sınıf öğrencisiyim.
1: Ben Anıl Canal, Malatyalıyım. Devlet Konservatuvarı 3. sınıf öğrencisiyim.
2: Ben Emre Keskin, Malatyalıyım. İnönü Üniversitesi Müzikoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Sizlerin etkinliğinde bulunmaktan gerçekten onur duyuyorum. Hoş geldiniz diyorum.
3: Hoş buldum. Bu sınav sorusu değil. Bu kendi merakımdan soruyorum. Malatya müziği nasıl bir şey? Malatya neler bulunur? Ama biraz sınav sorusu gibi geldi yine de.
1: Malatya'da hocam bizim yani Arguvan'ı tabiriyle amanı yamanı çok türküler olup.
3: Sizden bir eser dinleyebilir miyim?
1: O zaman amanı yamanı bir bol bir yüzüne
3: eser. Evet, bir örnek sunarsınız. Evet. Ne mutlu bana.

0: Ağzınıza,
1: çok
0: ellerinize sağlık. Bence tam örnek sunmuşsun. O zaman sizden bir eser daha dinleyebilir miyim?

Kumpal gelen hızı sağ ol. Çok güzel. Bir eser daha dinleyebilirim sizin. Ben size eşlik etsem olur mu abi? Bana bir sınav olsun. Yeni öğrendim bir eser olarak.

0: Ağzına, ellerinize sağlık. Çok çok güzel oldu.
1: Siz de çok güzel eşlik ettiniz hocam.
0: Yani puan almasam bile yetişmeye çalışacağız herhalde ama. Ya, çok keyif aldım. Teşekkür ediyorum.
2: Teşekkür ederim.
0: Malasya repertuarına dönüldü. Ne söylemeyi düşünüyorsun? Ne çalmayı
1: hocam, biraz önce söylediğim gibi amanı yamanı bol türkülerimiz de var. Çok eğlenceli, alkış çaldıran türkülerimiz de var. Onlardan iki tane türkümüz var Antakya'da.

0: yapmışmış getirmiş, oyarmışmış getirmiş. Mis kokuyor eller, mis kokuyor elleri.
1: Yani siz getirdiniz herhalde.
2: Doğru mu anladım? Mis kokuyor.
1: Yani oyarmışmış getirmiş, yani kayısı getirmiş. Bizim kayısılarımız kokulu
3: evet.
1: olduğu için.
3: Evet.
1: Yani elleri diyor mis kokuyor.
2: Jeton düştü, tamam anladım. Yine şimdi zaten hocam bir diğer adı. Yani... Anladım. O zaman müziği dönelim. Ne bir eser daha alalım mı? Ne söylemeye
4: düşünüyorsun? Sen gelme, sen al gibi bana gidemeyin.
2: Tamam. Buyurun.

0: Ağzına sağlık. Ellerine nasıl sağlık? Bir son eser hep birlikte çalsak.
1: O zaman şöyle yapalım, Malatya'mızın Güzide ilçesi Akçadağ'ımızın türküsü var. Onu okuyalım.
2: Tamam.

0: Ellerinize, ağızlarınıza sağlık.
1: Çok sağ olun.
0: Özellikle yoğun sınav hapsında beni ağırladığınız için çok ama çok teşekkür ederim.
1: Gurur duyduk hocam.
2: El ne bilir yar aşkına yandım.
3: Bugün Doğudan Sesler'de iki kıymetli kardeşim, sanatçı arkadaşım var. O güzel alkışlarınız Ebru Yaman için olsun efendim.

0: Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hüner. Sensiz yapamıyorum.
1: Aa, bak yine geri gel. Pop müziğin çok güçlü sesi. Burak Kut geliyor. Tutuş.

0: Çölün rüzgarla dans ettiği, kopuzun tellerinden yükselen ezgilerin göğe karıştığı bir coğrafya, Astana. Modern süliyetlerin yükseldiği bu şehirde her melodi göçebe ataların izlerini taşır. Her bir ezgi bozkırdan yükselen bir hafızadır. Ve şimdi ata yurdun kurulduğu otağda geçmişin sesine kulak veriyoruz.
1: Ben Orhan Çakmak, Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için Atayurt Kazakistan'dayız. Kültürü, sanatı, mimarisiyle bizden bir şehir. Her sokağında Dombra'nın kalpleri coşturan sesinin yankılandığı Astana'dan merhabalar.

Kazakistan Astana'daki çekimlerimizin sonuna geldik. Ama bizim yolculuğumuz devam ediyor. Efendim bir dahaki programda inşallah yine bizden bir coğrafyada bizden türküleri seslendirmek üzere karşınızda olmak istiyoruz. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Robin çok güzel bir konuğum var. Kendisi son yılların birçok hitine imza atmış. Üreten, şarkılarını yazan, besteleyen Kurtuluş Kuş bizimle. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Neredesin? Kim tutuyor ellerini? Neredesin? Ben bıraktığım yerdeyim. Yola başlıyorsun, bir sürü zorluk çekiyorsun, tırmanıyorsun, bir başarı elde ediyorsun ve sana o başarının karşılığında yetmiyormuş.
0: Ödül.
1: Bunu yapıyorlar ya, ödül.
0: Evet.
1: O ödül beni sürekli yeniliyor. Dün gece çok
2: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne çarşamba TRT Müzik'te.

0: Züleyha ile Sınırsız Ezgiler bu akşam TRT Müzik'te.
1: El ne bilir yar aşkına
2: bugün Doğudan Sesler'de iki kıymetli kardeşim, sanatçı arkadaşım var. O güzel alkışlarınız Ebru Yaman için olsun efendim.

0: Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hüner. Sensiz yapamıyorum. Aa,
1: bak yine geri gel. Pop müziğin çok güçlü sesi. Burak Kut geliyor.

0: kanka. Denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
0: Dene ya, ne olacak bir kere de?
1: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
3: Necati, Yiğit'i o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
4: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafası bilgisayarda, telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
1: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.

0: başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

TRT Müzik ekranlarında yayınlanan Kudema programına hoş geldiniz sevgili seyirciler. Biraz evvel dinlemiş olduğunuz üzere programımıza sözleri Erzurumlu Emrah'a ait olan Çığrışır Bülbüller, Gelmiyor Baban, Mısra ile başlayan eseri icra ederek başladık. Bu programda ve gelecek programımızda Erzurumlu Emrah'ı ele alacağız. Onun şiirleri üzerinden bestelediğimiz ve daha evvelen bestelenmiş eserleri sizlerle paylaşırken Erzurumlu Emrah'ın Anadolu topraklarının mayasıyla yoğrulmuş olan mana iklimine birlikte seyahat etmeye çalışacağız. Erzurumlu Emrah, Erzurum'un Tambura köyünde başlayan hayatını Anadolu'nun çeşitli yerlerinde ve İstanbul'da geçirmiş. Bu süreçte ruhuna Anadolu'nun tüm güzelliklerini katmış ve eserlerinde bu güzellikleri yansıtmıştır. Şimdi Milat Salmani hocamız Erzurumlu Emrah'a ait olan bir şiiri seslendirecek ve bizi Erzurumlu Emrah'ın eserleriyle yarattığı mana ikliminde gezintiye çıkaracak. Buyurunuz Milat hocam.

Nedir bu sendeki hüsnü letafet, ey Gül-i Rana? Ki böyle ahsen-i surette halk etmiş seni Mevla. Bu suret, bu teravet, bu melahat, bu nezaketler. Nedir bu kaddu kâmet, bu kıyafet, servi müstesna? Nedir bu cazibe, bu hüsnü an, bu mahine ruhsar? Nedir bu yüz, nedir bu ayine vu, mihri mücella? Nedir bu çeşmi ahular, nedir müjgan-ı cadular? Nedir bu gonca fem, bu çah-ı zemzem, Kâbe-i ulya? Nedir bu servisi mendam, nedir bu sine-i nafe? Nedir bu mumiyan, inceldi canım, sarmadın tenha? Nedir bu hoşrevişler, bu gidişler, nazenin işler? Nedir afet bakışlar, can yakışlar, bu gülüşler ya? Nedir bu müptelayı kâkülün, bu gördüğün demler? Nedir bu cilveler, bu işveler, bu handeler cana? Nedir bu devrler, bu cevrler, bu kaçmalar benden? Helak oldum ben ey zalim, nedir bu nazu istigna? Nedir bu dilberin methinde lezzetler ey emrahi? İşitsem mest olur bu sözlerinden zahidi takva.

Bu güzel şiir için Milat Salmani hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Erzurumlu Emrah'ın rehberliğinde çıktığımız mana yolculuğuna şimdi yine Erzurumlu Emrah'a ait çok bilinen bir türküyle devam edeceğiz. Bugün sabah ile Visale Yar'dan bana bir haber var, inceden ince. Buyurunuz sevgili arkadaşlar.

0: Bu güzel icra için tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Şimdi şiire geçmeden evvel Milat Salmani hocamızdan Erzurumlu Emrah'ın şiirdeki etkisi, şairliği ve kendisinden sonraki sanatkarlar üzerindeki etkisi hakkında kısa bir konuşma yapmasını rica edeceğim. Buyurun Sayın Hocam.
1: Erzurumlu Emrah, ölüm tarihi elimizde olan verilere göre 1860 yılı olarak belirlenmiş, yani 19. asırda yaşamış Türk saz şairidir. Yakın dönemde yaşamış olmasına rağmen hayatıyla ilgili elimizdeki bilgiler çok kısıtlıdır. Öte yandan Emrah mahlasını kullandığı için zaman zaman Ercişli Emrah'la şiir

birbirleri iç içe geçmiş ve tarihi şahsiyetleri de birbiriyle karıştırılmıştır. Elimizdeki verilere göre Emrah, Erzurum'da doğduktan sonra Anadolu'nun her tarafını gezmiş ve önemli bir yönü olarak badeli bir şair değildir. Nedir badeli şair? Yani gece rüyasında şeyhi tarafından bade içip aşıklık yönüne yönelmemiştir. 19. asır halk şairleri arasında ciddi bir manada divan edebiyatına yönelme meyli vardır. Yani halk şairleri bizler de aruz vezniyle şiir yazabiliriz. Bizler de istersek şiirlerimizde Arapça ve Farsça kelimeleri, divan edebiyatındaki mazmunları kullanabiliriz diyerekten kendi eserlerinde divan edebiyatının formlarını ve en önemlisi aruz veznini kullanmaya yönelmişler. Erzurumlu Emrah'la ilgili bugüne kadar yüzü aşkın şiir elimize geçmiştir ki bu şiirlerin ciddi bir oranı yine aruz vezniyle yazılmıştır. Biz de bu şiirlerin bazılarını Kudema adlı programımızda zaman zaman seslendireceğiz.

Dedim cana, senin gül ruhların tek gül ter olmaz mı? Dedi, cennet gülistanında güller ahmer olmaz mı? Dedim, hüsnün ziyası mehnevi zülmette koymuştur. Dedi, mehden füzun, mihrin ziyası enver olmaz mı? Dedim cana, niçin ruhsarına zülfün nikab olmuş? Dedi, bilmez misin, genci nihanda ejder olmaz mı? Dedim cana, nedir pişanın üzre çiğni gisular? Dedi, Rum şahına Serhat-i Şam'dan leşker olmaz mı? Dedim, müjganların her birleri bir tiğe benzerler. Dedi, elbet, dilaver pehlivanda hançer olmaz mı? Dedim cana, hayalin çıkmadı gönlüm serabından. Dedi, tezyin olan tahtı saraya server olmaz mı? Dedim cana, senin aşkınla olmuş bende emrahi. Dedi, ben tek şeyh-i hubana, sen tek kemter olmaz mı?

Bu etkileyici şiir için Milat Salmani hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Ve Erzurumlu Emrah'ın aziz ruhunu saygı ve minnetle yad ediyoruz. Şimdi programımıza naçizane benim Kürdi Lijasker makamında bestelediğim ve yine yeni bir üslupla sergileyeceğimiz bir eserle devam ediyoruz. Bülbül olmuş Gülistan'ı beklerim. Buyurunuz arkadaşlar.

Ama çok teşekkür ediyorum. Erzurumlu Emrah'ın bir şiirini yeni bir vizyonla icra ettik. Defaatle söylediğimiz gibi bu programı yapmaktaki en önemli amaçlarımızdan birisi kadim şairlerimize ait şiirlerin yeni besteciler tarafından bestelenerek Türk müziğine yeni bir soluk getirilebileceğini gösterme isteğimizdir. Erzurumlu Emrah bu yönüyle hem hece vezniyle hem de aruz vezniyle yazdığı için eserleri bestelenebilecek önemli şairlerden biri olarak gösterilebilir. Bestecilerin Erzurumlu Emrah'ın şiirlerini bestelemek için yapması gereken tek şey onun eserlerinde gizli melodiyi bulmaktır. Programımızın sonuna geldiğimiz bu dakikalarda Milat Salmani hocamız Erzurumlu Emrah'ın yine içinde müzik gizli olan bir şiirini seslendirecek. Hocamıza uduyla arkadaşımız Emre Işık eşlik edecek. Onlar icraya başlamadan evvel ben kadim şairlerimiz rehberliğinde yaptığımız bu yolculukta bize eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyor. Saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalınız.

Sakın katre sanma ey sofi sıfat, haddi payanı yok, deryadır gönül. Aşık ol, maşuku sinende ara, hazineyi sırrı hudadır gönül. Benim bu pendime erenler şahit, ne gamdır çak olsa dilde akaid. Tağına taşın atıp yıkma ey zahid, nazargahı beyti mevladır gönül. Ey sakiye gerdun, çok gördüm alin, İstemem ben senin hani visalin. Beyhude arz etme lali cemalin, meyu mahbub bilmez takvadır gönül. Emrah, çekmeyince çileyi kahrı, kemale yüz tutmaz gönüller şehri. Neylesin vefasız daneyi dehri, kâfı kanaette ankadır.

0: Ümit Yılmaz'la Doğaçlama bu akşam TRT Müzik'te.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
2: Jestini her yere taşıdım. Mest oldum. Bankartım jest oldu.
1: En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: Bugün çok güzel bir konuğum var. Kendisi son yılların birçok hitine imza atmış. Üreten, şarkılarını yazan, besteleyen Kurtuluş Kuş bizimle. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Neredesin? Kim tutuyor ellerini? Neredesin? Ben bıraktığın yerdeyim. Yola başlıyorsun, bir sürü zorluk çekiyorsun, tırmanıyorsun. Bir başarı elde ediyorsun ve sana o başarının karşılığında yetmiyormuş gibi. Bunu yapıyorlar ya, ödül.
0: Evet.
1: O ödül beni sürekli yeniliyor.

0: Ümit Yılmaz'la doğaçlama bu akşam TRT Müzik'te.
1: El ne bilir yar aşkına yandım.
2: Bugün doğudan seslerde ki kıymetli kardeşim, sanatçı arkadaşım var. O güzel alkışlarınız Ebru Yaman için olsun efendim.

Bugünkü birlikteliğimize Saadettin Kaynağ'ın Hicazkâr makamında bir eseriyle başladık. Leyla dedik. Sözleri Vecdi Bingöl'e aitti. Devam ediyoruz efendim. Tatyos Efendi'nin bir Hicazkâr eseri. Mani oluyor halimi takdire hicabım.

Numan Ağa'nın yine Hicazkâr makamında bir eseriyle Hicazkâr bölümünü bitiriyoruz. Ben sözüne bağlamam bel.

Şimdi efendim Acem Kürdi makamına geçiyoruz ve Zeki Müren'in sizin de çok sevdiğiniz bir eserini seslendiriyoruz. Zehretme hayatı bana cananım, elemlerle doldu benim her anım. Kederimle yanıp sönse de canım, inan ki ben sana hayranım.

Şimdi Yalçın Turan'ın bir eseri var. Çok değerli hocamızın. Yine Muhayyer Kürdi makamında. Hasretinle yandı gönlüm. Yandı yandı söndü gönlüm. Bildiğiniz ve sevdiğiniz bir eser biliyorum. Lütfen bize eşlik ediniz.

Canım hocam, gönlünüze sağlık. Çok yaşayın. Evet, Teoman Alpay'ın bir eseriyle devam ediyoruz. En sonunda sen benimsin, benim eşsiz sevgilim.

Şimdi sırada gramofondan dinleyeceğimiz Müzeyyen Senar'ın seslendireceği bir eser var. Hastayım, yalnızım diyecek ve bir şiirimiz, o da Ela Kurt'un bir şiiri olacak, Beklenmeyen.

Yeah.

Size de uğradı mı hayat deyip kaçacaktım. Ne oldu, nasıl oldu, bir alevdi derken büsbütün yangın. Ben ister miydim selinize kapılayım, kalbimi çaldırayım, gönlümü çaldırayım. Öyle bir tuttunuz ki çocukluğumun elinden, sanki bıraksanız kaybolacağım. Şimdi müsaadenizle hep gözlerinizdeyim. Aşkınız kalbimde, hayat uğramasın bize.

Şimdiki eserimiz Emin Sabitoğlu'nun bir bestesi. Azerbaycan'ın önemli bestekarlarından Emin Sabitoğlu ve yine milli şairlerinden Ahmet Cevat'ın sözleriyle. Ahmet Cevat, Rus rejimi sırasında Sibirya'da sürgünken eşi Şükriye için yazdığı bir şiir. Bir gülşen dermişem gençlik bağından, bir gülü çiçeği dermerem sensiz. Kam aldım ömrümün oğlan çağından, bir bağa bahçeye girmerem sensiz. Şöyle Şevket Aşıkuzu'nun yanına doğru gidiyorum. Kendisiyle birlikte okuyacağız.

Seninle gezerim elden ele ben, batarım, çıkarım selden selemen, düşerim ağına, dilden dilemen, yaşayabilmirim bir kerem sensiz. Seninle gezerim

Şimdi sözlerini Yılmaz Karakoyunlu'nun yazdığı Necip Gülses'in bir eseri. Bende yangın, sende kül. Bende çehre, sende tül. Bende diken, sende gül. Açması sana kalmış.

Sayılı dakikalar çok da çabuk bitti. Geldik programımızın sonuna. Ve söz ve müziği Yıldırım Gürses'e ait olan bir Nihavend eserle sizlere veda ediyoruz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hüner. Sensiz yapamıyorum.
1: Bak yine geri gel. Pop müziğin çok güçlü sesi. Burak Kut geliyor.

Şimdi aslında yani sanatçı bir aileye doğmuş olmam belki hani bu işin başlangıcı. Ben biraz şeye inanıyorum. Her şeyin biz doğmadan önce belirlendiğine inananlardanım. Kaderci bir yaklaşımda diyebiliriz ona. Birazcık daha böyle spiritüel de yaklaşabiliriz. Babam Eyüp Ercan Sezer rahmetli. 2010'da rahmetli oldu. Kendisi bir bağlama virtüözüydü, besteci aynı zamanda. Onun kızı olarak doğmam aslına bakarsanız sanat hayatımın başlangıcı diyebiliriz. Yani doğduğumdan beri müziğin içindeyim. Babamın bestelerini daha çok okudum. Babam çok güzel, işte bozlaklar, türküler. Bunun yanında arabesk şarkılar ve başka tarzlarda şarkılar da çalardı. Gitar da çalıyordu, kaval da çalıyordu. Şanslıyım yani bu anlamda öyle bir aileye doğmuş olmaktan. Çok böyle inanılmaz müzik aşığı bir insandı. Hepimize yani ailenin bütün, biz beş kardeşiz. Beş kardeşin tümüne mutlaka şarkı söyletmiştir, denemiştir hepimizi. Çocukluğumdan beri şarkı söylüyorum. Yani kendimi bildiğimden beri şarkı söylüyorum. Nasıl başladı, nasıl bitti bilmiyorum ama büyük ihtimalle biraz da böyle girişken bir çocuktum. Büyük ihtimalle babamın çaldığı şeyleri işte söylerken, o söylerken, çalıp söylerken duyduğum şeyleri eşlik etmişimdir. Öyle keşfetmiştir herhalde. Mesela şeyi çok iyi hatırlıyorum. 6 yaşında falandım galiba. Kahvaltı yapıyorduk. O benim için değişik bir şey. 5-6 yaşlarındaydım yani çok büyük değilim. Tabii bizim dönemimizde yine TRT her zaman olduğu gibi TRT var. Gözümüzü açıyorduk. Yine radyo ile başlıyorduk. İşte sanat müzikleri, halk müzikleri, piyesler falan. Oradan dolayı şey de biliyorum hani biliyorum demeyeyim de hani kulağımda var o zaman klasik Türk müzikleri işte sanat müzikleri falan Türklerin dışında. Saymadım kaç yıl oldu söylüyordum bir sabah masada. Bir de birçok eğlenerek de söylerdim işte. Saymadım falan böyle. Babam böyle çok çok hoşuna gitmişti. Çünkü şey sanat müziği duymamış. Ben de 5-6 yaşında çocuğun da sanat müziği okuması ne bileyim yani biraz tuhaf oluyor. İlk öyle bir durum olmuştu o zaman ama tabii ondan öncesinde de dediğim gibi sürekli zaten onun çaldığı şeyleri eşlik ediyordum. Sonra tabii o zaman düğün salonları dönemi, babamın dönemi işte o zaman işte Yıldız Tezcanlar onlar bunlar falan. Onlar düğün salonlarında da söylüyorlardı. Babam da onlara işte adnan var verenler zamanı falan. Hem stüdyo eşlikçisi hem düğün salonlarında da birlikte çalışıyorlar. Ben de giderdim onunla hep. İhtiyarları çıkartıp benim birer tane bana söyletirlerdi sahnede. İlk sahnede söylediğim türkü de Ordunun Dereleri. Böyle bir anım var.

İlk çıktığı zaman tabii Gülay olarak tanıdık ama bu tabii ki bu gelenek aslında 70'lerden gelen bir gelenek. 70'lerde yok Şenay, Yeliz, Yeşim, tek isimli sanatçılar çok çıkardı. İşte 90'larda da bu devam etti. Tarkan, Gülay, işte ben Deniz, Deniz. Ya bir sürü isimler var böyle Gülay'da. Aslında Gülay iyi bir eğitime sahip olmasına rağmen ilk çıktığı zamanlarda 80'lerin sonlarına doğru denk geldiği için arabeskin hani önlenemez yükselişinin tam bitim dönemlerinde Gülay ilk tabii ki popla çıkmadı. O arabeske bir bulaştı ama 90'ların popuyla birlikte

0: gerçek yolunu bulduğunu düşünüyorum ben Gülay'ın.
1: Tabii hayatımın dönüm noktası yani babam aslında. Müzik hayatımı diyelim. Çok inanılmaz şeydi. Despot bir adamdı müzikal anlamda. Ve gece bile uykudan kaldırıp hani eser geçeceğiz falan böyle biliyorum yani hani yeni bir şey yapılmış. Eser geçiyoruz falan bir çocukken de falan oluyorsunuz. Ben çok istemedim müzik içinde olmak. Hatta İstanbul Teknik Üniversitesi o zaman ilk daha öğrencilerini alacaktı ben ilkokul bitirdiğimde. İşte öğretmenimiz eve geldi, babam yalvarıyor falan konservatuvara gideyim de yok dedim. Kesinlikle istemiyorum. Ben düz okuluma devam edeyim, normal okula. İstemedim. Velhasıl kelam gitmedim de. Diş teknisyeniyim ben. Asıl, yani ilk meslek hayatım teknisyen olarak başladı ve öyle devam etti. Ta ki 2000 yılına kadar, 99-2000 yılına kadar bir fil yaptım. Ondan sonrasında kızımın babasıyla evliyken, o da reklam yönetmeni. Kızım Malatya'da doğdu. Ben orada hiç müzikle falan, hani şarkı bile söylemedim ki. Zaten evde de şarkı söyleyen biri falan da değilim bu arada. Biz 2 sene falan İstanbul'da kaldım kızımın doğumundan sonra. Tabii İstanbul'a geldikten sonra bir boşluğa mı düştüm, bir şey oldu bilmiyorum. Şarkı yaptığımı, beste yaptığımı falan bile bilmiyordum. Bir şeyler çıkmaya başladı. Benim böyle küçük bir kayıt cihazım vardı. Ona kaydettiğim şarkıları ve kendi kendime yaptığım besteler yani hiç böyle albüm çıkartmak falan asla istediğim bir şey değildi zaten. Eski eşim onu götürmüş çalıştığı bir şirkete. Bir laboratuvarım vardı. Orada çalışıyordum işte. Beni aradılar. İşte demoyu dinlemişler, şarkıları dinlemişler falan. BMG Müzik Türkiye'nin işte ilk şubesi açılacak, yani Türkiye şubesi açılacak daha doğrusu bir Alman şirketi. Ben dedim teşekkür ederim, ben düşünmüyorum. İşte eşiniz bize nereden buldunuz dedim ya hani şeyi demoyu. Benim evimde olan, özelimde olan şey. İşte babası Hasan Bora o götürmüş. Birkaç kere aradılar. En son Nezaketen artık Derya Köroğlu falan da aradı. Nezaketen gittim görüşmeye. Dedim ki bakın ben hani benden size çok benden size yar olmaz olsa vefakar olmaz. Ama dedim yani çok ben düşünmüyorum böyle bir şey. Hatta hiç düşünmüyorum. Hani çok ben sizin için uygun hani böyle popülaritesi yüksek falan böyle pop kimliği olacak bir insan değilim hani. Pop bir hayatım da yok. İşte burada da gördünüz zaten çok böyle sade bir hayatım var. Onlar da derken biz prestij albümü istiyoruz zaten bu şirket ilk sanatçısı olacaksınız olursanız. Şarkıları çok beğendik. Bu şarkılardan bir albüm yapmak istiyoruz. Bizi kırmayın falan. Derya da öyle söyleyin dedi. Tamam dedim bir hadi falan oldum. Ama böyle çok istekli falan da değilim yani. İlk albüm işte başladı. Cesaretim Var mı albümü kaydettik. Öyle müzik yolculuğu başladı. Yani daha doğrusu aslında 17 yaşında yaptığım bir arabesk albümüm var. Her akşam diye. O da babamın bir öğrencisi müzik yönetmenliğini yapmıştı. Onlar ikisi böyle kumpas kurup bana babamla ikisi albüm yapmak istemişler. Ya, albüm yapmamı istemişler. Yaptım o zaman ama o benim için böyle hani ben arabesk çok severim ama o arabesk benim arabeskim değildi yani hani. Talihsizler falan var içinde düşünün yani. O benim çok tarzım değil. Ben Müslümcüyüm ama yani işte böyle.
0: Gülay'ın asıl çıkışı 80'lerin sonuna doğru yaptığı bir kaseti var ama hani çok ses getirmedi. Ama 90'lardan itibaren 90'ların patlamasıyla birlikte pop müziğin iyi bir ivmeye geçtiği zamanlarda Gülay çok güzel bir albümle gerçekten iyi bir ses getirdi ki hala Türk popunun en sevilen şarkılarından biridir. Cesaretin Var mı Aşka? Çok önemli bir şarkıdır. O naif duygularımızı, o 90'ların naif duygularını anlatan güzel bir şarkıyla gerçekten çıktı. Daha sonradan tamam 90'ların popunda çok güzel şeyler yaptı ama devamını nedense daha böyle türkü tarzlarına ve daha işte Ahmet Kaya şarkısı olsun, türküler söyledi, şeyler söyledi. Farklı bir yorum kattı bana göre Gülay. Ama ben her zaman daha böyle pop yaptığı pop albümlerde devam etseydi düşüncesini her zaman taşırım. Türkülerini de güzel dinliyoruz. Gerçekten yakışıyor çünkü iyi bir yorumcu. Gerçekten iyi yorumluyor yani bunun tartışması yok ama hani böyle daha popta devam etseydi daha güzel olabilecek dediğimiz isim

0: şarkı ciplerini görüyordum televizyonda. Onları çok hayal meyal hatırlıyorum. 5 yaşlarımdayken. Cesaretim Var mı klibi? Yo, 5'te değilmişim. 3-4 falan herhalde. O zamanlarda annemin klipleri dönerdi falan. Ve annem evde yok. Muhakkak ya çekimde ya konserde ya bir yerde. Annem orada niye ağlıyor? Klipte ağlıyor. İşte nerede annem falan diye böyle endişeleniyormuşum. Onları hayal meyal hatırlıyorum. O bir çatı katında bir evde annem falan. Bu ev neresi? Falan gibi. Orada fark ettim. Annem ünlüymüş meğer. O an fark ettim. Öyle o gün bugündür de durumlar aynı.
1: Gülay'ın şöyle bir artısı var. Ekranda nasıl görüyorsanız öyle. İnanılmaz doğal, inanılmaz gerçek. Yani sıfır sahtelik, sıfır maske. O yüzden zaten bizim enerjimiz, elektriğimiz çok birbirine bağlı. Böyle sanatçılar da çok fazla yok aslına bakarsanız Türkiye'de. Gülay neyse o yani. Sahnede nasıl görüyorsanız gerçek hayatında inanılmaz derecede titiz. Şarkıları seçerken yine aynı titizlikle seçtik. Aynı titizlikle demo okumalarını yaptı. Şimdi albüm kaydı başlayacak. Asıl okumalar yapılacak.
2: Dediğim gibi ben hani bir şey yapmayı düşünerek yapmadım. Öyle birdenbire bir şeyler gelmeye başladı. Bazen uykunuz kaçıyor, kalkıyorsunuz. Bir şeyler geliyor. İşte sanki o an hani evrenin içinde olan bir cümleler var da sanki siz o cümleleri oradan seçip yakalayıp sanki yazıyormuşsunuz, söylüyormuşsunuz gibi bildiğim bir şarkıyı söyler gibi gelen şeyler vardı. Çok böyle etkilendiğim şeyler değil ama işte Cesaretim Var mı bunun örneklerinden bir tanesi aslına bakarsanız. Albüm bitmişti, Cesaretim Var mı şarkısı yoktu da henüz albümde. Son şarkının kaydını yapmak için stüdyoya gitmiştim. O son kayıttan bir gün önce de Cesaretim Var mı yaptım ama çok eğlenerek yaptığım bir şarkıydı benim. Yasak aşk yaşayan tanıdığım bir çift üzerine yapmıştım şarkıyı. Sonra Derya şey dedi ertesi gün, yani öyle bir şarkı olsa ki hani hit o tabir edilecek, yani bütün şarkılar çok güzel de. Dedim ki bende öyle bir şarkı var ama söylemem dedim. Neden dedi? Komik çünkü dedim. Çünkü ben onu şey yapmıştım. Cesaretim var mı aşka çarpıyor. Eğlenmiştim yani. Sonra Derya o kadar ısrar etti ki dedim ki birazcık şarkıyı slow hale getireyim de yani tempoyu düşüreyim. Birazcık daha normal insan şarkısı gibi görünsün bari. Çünkü içine böyle sen de böyle sevsen keşke falan geçtiği için o zaman da İbrahim Tatlıses'in ah keşke falan var. Komik gelmişti bana. Ama baktım Derya'nın gözünde böyle bir iki damla yaş oluştu anime filmlerindeki gibi. Ondan sonra işte son şarkıydı o albüme giren ve albümde adı oldu zaten. Ama işte hani çok böyle etkilendiğim şeyler var diyemem ama hayal ürünü diyebiliriz çoğu şarkımız. Yani yazdığımız her şeyi yaşamıyoruz tabii ki ama şu da bir gerçek ki bazı şarkıları o an yaşamıyorsunuz ama bir zaman geliyor sanki o şarkıların evrimini yaşıyorsunuz. Birden 10 sene, 20 sene sonra o şarkıları kader gibi yaşamaya başlıyorsunuz. Yani garip biraz tabii.

0: Babam neyse benim için o. Yani benim çocukluğumda hani ilk türküyle tanışmam Neşet Ertaş'la diyebilirim yani. Tabii ki Uzun Havalar. Ben Gazi Osman Paşa'da doğdum. İstanbul Gazi Osman Paşa'da. Dere vardır. Çingene Mahallesi'nin üst tarafında yaşıyorduk biz. Derede de bizim Çingene müzisyen arkadaşlarımız, aileler var. Bunun hepsi babamın arkadaşları. Doğudan, Güneydoğu'dan arkadaşları vardı. Bizim evde toplanırdı, amfiler kurulurdu işte. Bayağı evde müzikler yapılırdı. Komşular da o zaman rahatsız olmazdı hiç. Onlar da böyle o zaman daha sanatseverdi galiba herkes. Herkes dinlerdi falan, böyle ufak çapta bir seyirci oluşurdu falan. Aslına bakarsanız hani isimsiz kahramanlarım var oradan, hani piyasada bilinmeyen diyelim. Tabi babamla beraber Neşet Ertaş, o zaman için daha tanışmamış olsak da çocukluğumda. Sonrasında da orada dediğim gibi babamın müzisyen arkadaşları. Küçükken sevdiğim tabii bizim o 70'ler 80'ler döneminden işte Füsun Önal'lar, onlar bunlar, hani Erol Evgin'ler, işte İskender Doğan'lar, işte Ersan Erdural'lar falan, ne bileyim işte. Biz onları severdik, onları dinlerdik. Türkülerde işte dediğim gibi belli başlı isimler. O zaman isim Canan Başkaya, işte Emel Taşçıoğlu, Gülşen Kutlu falan. Hani onların da tabii yaş aralığı benden çok büyük değiller ama yine bir 10 yaş falan var aramızda herhalde, 7, 8, 9, 10 bilmiyorum, öyle bir şey. Yani onlar benim hayatımın yapı taşları aslında. Öyle söyleyebilirim. Daha çok TRT'ciler benim için çok sevdi. Bir de dayımın, Cevat dayımın çok böyle bir oda plak arşivi vardı. O zaman tabii pick-up plak bunlar çok kıymetli. Ben hep onun, sadece bana izin verirdi dokunmama. Kimseye izin vermezdi. Onun arşivinden çok fazla dinledim, işte Hüseyin Altınlar, işte Hayri Şahinler filan falan, ne bileyim. Ya yani o zamanın isimleri çok eski, Suat Sayınlar filan falan. Ne bileyim, Orhan Gencebay, Müslüm Gürses tabii ki yani. Bunlarla büyüdük işte.
1: Yani bir sanatçı olarak baktığımız zaman annem bence bu ülkede müzikalite anlamında, yetenek anlamında, ses anlamında ve kişi bakımından, duruşuyla, hayata olan perspektifiyle, bakışıyla bence çok eşsiz bir insan gibi geliyor bana. Yani gerçekten bir eşini daha mesela düşünemiyorum. Hani evet, aynı janrada yine çalışan insanlar çok fazla, işte ne bileyim, popta olsa, Türk sanat müziği, Türk halk müziği, ne söylerse söylesin bir sürü insan var ama bana çok böyle eşsiz geliyor. Yani söyleyebileceğim en, belki en detaylı şey bu olabilir o anlamda.
0: Şimdi dünü ve bugünü aynı olan bir sürü sanatçı var. Ki bunlardan sanıyorum bir tanesi de benim. Hani benim hayatımda hiçbir şey değişmedi. Müzikal anlayışımda da. Tabii ki bazen daha böyle batıya, işte doğaçlamalara kaçtığım zamanlar sahnede oluyor tabii ki. Ya mesela bir Sezen Aksu'nun dünüyle bugün arasında bir fark göremezsin. Ama genel olarak yani piyasada demek istemiyorum. Çok ticari de görünce müzik ile, hani söz konusu müzik de olunca çok böyle insanı da rahatsız ediyor piyasa demek, ama camia demek bile rahatsız ediyor. Müzik ortamı mı diyeyim, nasıl doğru kelimeyi de bulamıyorum aslında bunun için. Şimdi tabii gençler, şu çağın gençleri, işte teknoloji çağındayız, her şey çok değişiyor. Gençlerin beğenisi çok değişiyor, algıları çok değişiyor. Çünkü yaşadıklarıyla doğru orantılı olarak da değişiyor. Bizim biraz daha zor bir gençliğimiz var. Yani daha mücadeleci bir gençliğimiz var. Ona baktığınız zaman biz böyle çok halay halay loy ruhlarımız olmadı bizim. Ki 90'lar ruhunu yaşayan genel olarak bütün arkadaşlarım da zor zamanlardan hep geçmiştir. Şimdiki gençler, işte bu zor zamanları yaşayan ebeveynler çocuklara mümkün olan en güzel hayatı yaşatmak istedikleri için, ama birazcık daha rahat büyüdü onlar. Böyle olunca da birazcık daha lay lay lay oldular. Tabii müzik tarzları da değişti o ölçüde. Her şey tabii yaşam tarzına bağlı olarak değişiyor haliyle. Yani dünü bugünü derken her şey zamanında, o gün öyle gerekiyormuş, olmuş. O günün ruhu algısı öyleymiş. Bugünün ruhu algısı böyle. Ben hiçbirini yadırgamıyorum, yargılamıyorum. Olacak tabii ki. Bunlar renktir. Güzel renkler. Hani Dilber Alan'ın dediği gibi, ben müziğimi ortaya koydum, beğenen alır, beğenmeyen çeker gider. Gençlerinki böyle oluyor birazcık. Bizimki de öyle. Biz kendi ruhumuza uygun olanları yapıyoruz. Onlar kendi ruhlarına uygun olanları yapıyorlar. Bazen birleşimler de oluyor. Şimdi mesela sevgili Ajda Pekkan bile işte rap albümünde yer alabildi. Güzel birliktelikler diye düşünüyorum. Gençlerin de yolu açık olsun. Bugün böyle müzikler yaparlar, yarın başka şeyler yapmak isterler. Belki bu bir adımdır onlar için, belki başka kapılar açacaktır bu değişik anlayış şu anda yaşadıkları. Yaşayacağız, göreceğiz.
2: Şarkıları okurken Gülay gerçekten kendinden geçiyor, yaşıyor şarkıları. Yani benim yaşadığım şarkılar da var. Yani yaşanmışlığı olan şarkılar da var, hayal gücü olan şarkılar da var. Benim yaşadığım şeyleri Gülay'ın yaşayarak söylemesi çok beni ayrı etkiledi. Gerçekten yaşayarak okudu. Ben bu kadarını beklemiyordum. Hani hayal gücü ne kadar hissedebilir, ne kadar olabilir ama stüdyodaki o halleri inanılmaz. Gerçekten duygu ve his insanı olduğu için Gülay'a da ayrıca minnettarım. Koruyabilmiş, yıllardır o duruşunu koruyabildiği için, o kalbini koruyabildiği için çok mutluyum şarkılarımı seslendireceği için.
1: Anı değil ama en derinden etkilendiğim parça Göç. O da annemin bildiği.

inanılmaz bir eser. Çok derin, çok duygulu, çok böyle, çok volümlü bir eser. Böyle dinlemiyorum çünkü canım ağlamak istemiyor. Hani böyle ağlamak istiyorsam falan açıyorum ama onun dışında hani tesadüfen falan dedim, kapatın şunu diyorum, hemen ağlamaya başlarım çünkü. Çok korkunç, üzücü bir parça bence. Çok derin, anlamlı. Odur benim için.

0: Kendisine tavsiyem sadece samimiyetten uzaklaşmamalarını tavsiye edebilirim. Yani ne yapıyorlarsa, yaptıkları şey her neyse ticari kaygıdan çok gerçekten hissettiklerini yapsınlar. Hani demin dediğim gibi rap mi yapmak istiyorlar, trap mi yapmak istiyorlar, ne yapmak istiyorlar, caz mı, blues mu, ne yapmak istiyorlarsa gerçekten önce kendilerini sevmesi önemli. Kendileri sevdiği için yapsınlar, sevdikleri için yapsınlar. Sonra başkaları işte severse severler zaten ki seviyorlar. Ben de öyle yapıyorum. Ben bu konuda çok bencilim. Mesela şeyi düşünmem, bu şarkı tutar. Hiç bende böyle bir şey yok. Ben bir şarkıyı dinlerim. O şarkı benim için bir anlam ifade ediyorsa ben onu söylerim. Ve bir noktada gerçekten de buluşuruz. Benim İlk Damlalar albümümde, türkü albümümde söylediğim mesela Sen Gelmez Oldun, işte Ellerini Çekip Benden, bunlar benim çocukluğumun şarkıları. Benim sevdiğim şarkıları söyledim ben. İnsanlar da benimle beraber paylaştı, işte Geceler Düşman olsun, olsun, olsun.
1: Gülay'la benim aslında ilk tanışmam lise zamanlarımdı yanılmıyorsam. Teselli şarkısı, Gülay herkes Cesaretin Var mı Aşkayla bilir, ama ben ilk Teselli şarkısıyla Gülay'ı sevip dinlemiştim. Annem çok severdi Gülay'ı. Sonrasında 2007'de yollarımız Kıbrıs'ta kesişti. Aynı üniversitede, aynı fakültede okuduk. O mezun olurken ben yeni başlıyordum üniversiteye. Gel zaman git zaman yıllar sonra tekrar 6 Şubat depreminden sonra tekrar yollarımız Gülay'la kesişti. Çok yanımda olmuştur. Ben de bir felaket yaşadım. Dostluğumuz yani çok eskiye dayanır. Şarkıları paylaştık birlikte, dinledi. Ve bir şarkıyla, iki şarkıyla yola çıkalım derken albüme dönüştü olay. 10 şarkılık bir albüm geliyor Pasaj Müzik'ten. Söz ve müzikleri bana ait. Beyaz Şarkılar albümü, Gülay'ın sesinden. Bugüne kadar Teselli'yle, Cesaretin Var mı Aşkayla, İstanbul'u Ağlıyor'la zaten bütün Türkiye'yi mest etti. Şimdi bakalım yeni bir heyecan, benim şarkılarla neler olacak, izleyip göreceğiz.
0: Şimdi değişik bir şey dönemdeyim şu anda aslına bakarsanız. Ben Köyceğiz'de yaşıyorum. Deprem, şimdi benim bir Murat Uçmaz var arkadaşım, onunla da görüşeceksiniz zaten. Biz ikimiz de Fen Edebiyat Fakültesinden mezunuz. Kıbrıs'ta okuduk. Benim son senemde Murat geldi okula. O da orayı bitirdi, ben de burayı bitirdim. Ama maalesef zaman zaman görüşürdük ama bu kadar çok içli dışlı, bu kadar sık görüşmemiştik. Bazen çok kötü şeyler başka şeylere de sebep olabiliyor. Sevgili Murat'ın ailesi İskenderun'da yaşıyordu. Orada annesi ve erkek kardeşini kaybetti maalesef. Benim ilk aradığım insanlardan biriydi. Sonra dedim ki Murat'cığım sen çık Köyceğiz'e gel, hem kafan da biraz dağılsın, iyi de değildi. Köyceğiz'e geldi. Ben inanın ben Murat'ın şarkı, yani beste yaptığını bilmiyordum. Laf lafı açtı filan falan ki söylüyorlarmış ya Gülay arkadaşını niye dinletmiyorsun filan. Ben dinletemem filan diyorum, çok çok da böyle çekingendir, şey değildir yani. Ya dedim Murat, yani niye yapmıyoruz bir şeyler biz? Çok güzel şarkılar gerçekten. Gel dedim bir proje yapalım. İşte Beyaz Şarkılar çıkıyor şimdi çok yakında. Murat'ın destelerinden oluşan bir proje albümü. Pasaj Müzik'ten çıkacak. Demolarını kaydettik. İşte yakın zamanda bakalım güzel bir çalışma gelecek. Böyle 90'lar ruhunda gene. Türk albümü değil. Güzel olacak, çok güzel olacak diye düşünüyoruz. Kendimiz dinliyoruz, kendimiz ağlıyoruz, öyle söyleyeyim. Böyle.

0: Çok teşekkürler davet ettiğiniz için. Sağ olun.
1: Ne demek yani, seni konuk olarak almak bizler için de bir şeref.
0: Eksik olmayın.
1: Özellikle Göktuğ yani bayağı bir heyecan yaptı.
0: Eksik olmasın.
1: Doğruya doğru. Ben yine kaldım İstanbul'da, takıldım
2: ağlarına. Sen yine daldın. Aşk ve Ötesi yarın TRT Müzik'te.

0: TRT Müzik izleyicileri, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Değerli müzisyen arkadaşlarımı sizlere tanıştırmak istiyorum. Piyanoda Tonga Kılıç, hem aranjör hem piyanistimiz. Türkiye'nin, dünyanın önemli müzisyenlerinden yine kemanda Can Olgun ve yine dünya çapında bir perküsyonist arkadaşımız, abimiz Mehmet Akatay. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor, müziğin kanuna hoş geldin diyor ve konuğumuzun hemen yanına geçiyorum. Şimdi müziğe doğru bir yolculuk yapalım. Sevgili Barbaros, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Saygıdeğer konuklar, Barbaros benim çok eski arkadaşım. Herhalde bir 20 sene falan olmuştur tahmin ediyorum.
1: Olmuştur, evet. Muhtemelen olmuştur.
0: Seni herkes tanıyor ama lütfen biz seni böyle misafirlerimize, TRT Müzik izleyicilerine nasıl bir anlatımla, yani kendini nasıl nitelersin müzik
1: olarak? Yani aslında en doğru tanımlama herhalde ben bir müzisyenim diyebilirim önce. Müziği hep takip ediyorum. Kendime oturan şeyi yapmaya çalışıyorum. Oturmayan bir şeyi yapmaya çalışmıyorum. Moda diye atıyorum. Şu anda günün modası trap, rap, arabesk, oralara girmemeye çalışıyorum. Çünkü oturan bir elbiseyi giyme gibi bir derdim var. Kendime bir yol çizdim. O yolda ağır ama emin adımlarla ilerlemeye çalışıyorum.
0: Çünkü ben genelde böyle baktığım zaman özel gecelerde,
1: evet,
0: zor gecelerde,
1: evet,
0: problemli gecelerde

0: Evet.
1: Herkesin hassas olduğu gecelerde bir bakıyorum hep senin ismin var.
0: Evet.
1: Belli ki işini çok iyi ve çok ciddi bir şekilde yapıyorsun. Belli ki iyi bir müzisyensin. Hani ben
0: Teşekkür
1: bunu
0: ederim.
1: biliyorum
0: Çok çok
1: ama
0: teşekkür ederim.
1: bu da görünen bir şey. O yüzden tebrik etmek istiyorum seni. Yani gerçekten bu dönemde böyle ciddi müziğe yaklaşan insanlar çok ihtiyaç var.
0: Çok çok teşekkür ederim. Yani işimi, evet, işimi seviyorum. İşimi ciddiye alıyorum. İş derken de aslında biraz enteresan oluyor. Yaptığımız iş, evet, bu. Ama aynı zamanda bizim yaşama şeklimiz, yaptığımız iş bizi de tanımlayan şey haline geliyor. Müzik yapıyorsanız eğer, her müzisyen için eminim bu böyledir. Yani yaptığınız müzik, yaptığınız yol, izlediğiniz yol sizi mutlaka tanımlar müzikte. Onun için de attığım adımlara çok dikkat etmeye çalışıyorum. Ve biraz da işte yaptığım müzikte, izlediğim yolda hassas, titiz davranmaya çalışıyorum.
1: Peki müzisyenliğin haricinde bir mesleğin var mı?
0: Hayır, hiç.
1: Çok kötü ya
0: Aslında
1: aslında değil mi? Çok kötü değil mi?
0: 2000'lerin yok, aslında o kadar kötü değil. 2000'lerin başında başka bir şirkette çalışıp bir yandan da müzisyenlik yapıyordum, ama daha sonra askere gittim. Askerde de her Türk gencinin düşünme şansı da oluyor.
1: Evet.
0: Düşündükten sonra, askerlik bittikten sonra dedim ki ben gündüzki işimi bırakıyorum. Tamamen müzik yapacağım. Bir ekip kurdum. Güzel bir çevre edindim. Kıymetli bir çevre edindim ve o edindiğim çevreyle, arkadaşlarla beraber müzik yapmaya başladım. Sadece müzik yapıyorum. Tek mesleğim bu.
1: Ben aslında bir müzisyen olarak isterdim ki ve bir müzisyenin de en büyük lüksü ne olduğunu düşünüyorum. Kazancını müzikten değil, zevkini müzikten alsın ama kazancını başka bir işle daim ettirsin. Çok arzu ederdim ama olmadı. Benim babam da müzisyen.
0: Aa, ne
1: Tabii
0: kadar güzel.
1: Ankara Üst sanatçısıydı. Eşim de müzisyen,
0: Evet.
1: kızım da müzisyen.
0: Ne güzel, ailece herkes
1: Evet,
0: müzisyen. Müthiş.
1: bazen doktor arkadaşlarıma soruyorum. Diyorum ki doktorluğun haricinde ne müzisyenim diyor ya da müzisyenin haricinde doktorluk diyor falan. Böyle güzel bir ikili olmak isterdim bir başka meslekle müzisyen olarak.
0: Yani ben düşünüyorum, eğer başka bir meslek daha yapsaydım gene sanatla alakalı bir şey olurdu muhtemelen. Sahne sanatları ile ilgili bir şey
1: Evet.
0: olabilirdi. Ya da çizimle ilgili bir şey olabilirdi, ama mutlaka sanatın bir tarafına bulaşırdım diye düşünüyorum. Çok başka bir şeye de yatkın mıyım? Emin değilim açıkçası. Çok emin değilim. Ya çünkü yapabilmekle insanın içinin aynı şeyi hissetmesi iki tane ayrı şey.
1: Peki ben biliyorum ki her tarz müziği söylüyorsun. Her
0: O
1: tarz müziği
0: büyük
1: de
0: iddia,
1: seviyorsun.
0: öyle bir iddiam yok,
1: Ama
0: ama
1: söylüyorsun. Sahnede söylüyorsun
0: sahne
1: bunu.
0: üstünde, evet.
1: Evet. Keyif aldığın, en çok keyif aldığın bir şey var mı? Yoksa her söylediğinden keyif alıyor musun yani?
0: Ya çok klişe cevap, ama klişe olması yanlış olduğunu göstermez. Evet, her söylediğim şeyden keyif alıyorum gerçekten de. Çünkü dediğim gibi bir şarkıyı alıp kendime oturacak şekilde söylemeye ya da aranje etmeye, fikir paylaşmaya çalışıyorum. Onun için bir de belirli günlerde insan, atıyorum, sabah kalkarsınız ve o gün sadece caz duymak istersiniz. Cazi şeyler dinlersiniz. Ertesi gün gerçekten de bir Türk sanat müziği şarkısı takılır kafanıza ve bütün gün boyu gitmez o şarkı. Bu müzik de bence böyle bir şey. Evet, izlediğiniz bir yol var, ama müziğin her çeşidine bir şekilde bulaşıyorsunuz.
1: Barbaros'cum o zaman güzel sesinden hemen şarkını dinleyelim.
0: Tamam, zevkle.

0: Nefesine sağlık. Çok güzel. Çok teşekkür
1: Yani
0: ederim.
1: o kadar muhteşem bir ekip çalıyor ki inanılmaz müzisyenler. Hepsine ben çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar gerçekten de.
0: Gerçekten Türkiye'nin en iyileri.
1: Evet.
0: Hiç
1: Yani
0: şüphesiz.
1: Hiç şüphesiz.
0: Tartışmasız. Bunu da gururla söylüyorum. Çok
1: Çok
0: da
1: özel,
0: mutluyum.
1: evet, çok özel müzisyenler. Şanslıyım şu anda.
0: Barbaros'cum albüm var mı?
1: Ya dijital çağ albüm konseptini biraz değiştirdi aslında. Herkes daha çok, her şarkıcı daha çok single'lara teker teker, tekli deniyor aslında ona.
0: Ha, evet.
1: Teker teker şarkılar çıkartmaya başladı ne yazık ki. Çünkü dijital çağın getirdiği bir şey, daha sık şarkı çıkartmak zorundasınız ve hep yeni bir şey sunmak zorundasınız. Yani 2-3 ayda bir, benim için 2-3 ayda bir daha doğrusu. Bir ayda, 1,5 ayda tabii ki çıkartan arkadaşlar da var ama bana biraz erken geliyor. 2 ay, 2,5 ay gibi zaman içerisinde sürekli bir single, tekli çıkartma planı kurmak zorunda kalıyorsunuz. Albümün maliyetleri, dediğim gibi o dijital çağın bizi zorladığı nokta bu. Sık üretim, bol üretim ve izleyiciye mümkün olduğunca kaliteli bir şey sunmak gerekiyor. Tabii bu sık üretimin getirdiği bir tehlike var. 1,5 ayda, 1 ayda bir şey sunuyorsanız,
0: Evet.
1: o sunduğunuz şey biraz sıkıştırılmış, aceleye gelmiş olabiliyor zaman.
0: Evet.
1: Ben de hani bunu duyduğum zaman da bir parça üzülüyorum ama onun için kendimce doğru bir süre içerisinde sıkça şarkı çıkartıyorum.
0: Şimdi büyük sıkıntı var biliyorsun. Bu yapay zeka
1: Evet.
0: mevzusu.
1: Evet.
0: Yani bir besteyi yapıyorsun, bir melodi yapıyorsun, veriyorsun. 5 dakika sonra aranjöre gerek yok. Tolga'ya gerek yok yani burada. Artık
1: Tolga'ya her zaman
0: Tolga'nın...
1: başımızın tacı, her zaman gerek
0: Tolga
1: var.
0: gibi
1: Tabii ki
0: müzisyenler her zaman
1: hepsi
0: ihtiyacı var.
1: müzisyenler her
0: Evet.
1: zaman ihtiyaç
0: Şaka
1: var.
0: bir yana ama çok ciddi bir sorun aslında. Hem güzellik hem sorun. Aslında
1: Yapay
0: bakarsan.
1: zekayı doğru şekilde kullandığınız sürece bence çok müthiş, çok güzel bir şey. Güzel bir fikir alabileceğiniz aslında çok güzel teknolojinin bir ürünü. Ancak hiç bu işe hakim değilsiniz. Bambaşka bir iş yapıyorsunuz. Yapay zekaya bir şeyler yazdırdınız. Sonra onu başka bir yapay zekada bestelettiniz ve ortaya çıktınız. Dediniz ki bu benim. Bence sıkıntı orada. Hani emek hırsızlığı da demeyeyim buna ama emeğe sahip çıkmak gerekiyor. Emeğin hakkını vermek de gerekiyor. Yapay zeka ile beraber bir şey yapıp oralardan fikir alıp aranjörünüzle, müzisyenlerinizle bir şey yapıyorsanız ne kadar güzel. Ama her şeyi yapay zeka yaptırdınız ve çıktınız ortaya bu benim, ben yaptım dediniz. Bence bu doğru değil. Buna da elbet meslek birlikleri
0: Bir
1: bir
0: çare
1: yol,
0: bulacak,
1: bir
0: değil mi?
1: hukuki çare bulacak.
0: Bulacaklardır.
1: Evet.
0: Evet, aranjörler düşünsün valla. Ben kanun çalıyorum.
1: Yani aranjörlerin aslında düşünmesine gerek var mı çok emin değilim. Bunun çaresi çünkü bulunacak.
0: Evet.
1: Yani bildiğim kadarıyla Amerika'da bir tane country şarkıcısı çıkardılar. Şu anda milyonlar dinleniyor ve Amerika'da 1 numara. Ama ne yazık ki ne öyle bir şarkıcı var,
0: Var.
1: ne öyle besteler var, ne de öyle bir
0: Hayali.
1: ses var. Fakat milyonlar şu anda onu
0: Evet.
1: dinliyor mu? Dinliyor. Bu başka bir yere evrilecek mi? Evet.
0: Evet,
1: Aynı
0: evet.
1: şekilde klipler de
0: Bir
1: şu anda
0: geçiş
1: yavaş
0: dönemine
1: yavaş.
0: yine girdik.
1: Şu an tam çok doğru. Tam bir geçiş dönemindeyiz. Bence bu olumlu bir noktaya gidecek, gitmeli.
0: Gitmeli.
1: Evet.
0: Peki çaldığın bir enstrüman?
1: Kendi zevkim için gitar çalıyorum. İşte biraz klasik flüt, yan flüt çalıyorum. Ama bu tamamen zevkim için. Sahnede bu aralar böyle çalsam mı gibi bir his geliyor bazen.
0: Şimdi bana soruyorlar, diyorlar ki ne çalıyorsun? Diyorum ki kanun. Başka diyor.
1: Yetmez bu yani.
0: Şimdi ben onun bir çaresini buldum. Diyorlar ki ne çalıyorsun? Diyorum ki kalp çalıyorum. Oo
1: Oo.
0: falan. Peki başka? Kanun. Oo. Bayağı sükse yapıyor. O zaman şöyle yapalım. Hadi bir tane daha parça hemen
1: Tamam,
0: söyleyelim.
1: hadi.

0: Barbaros'cum tekrar nefesine sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Biliyorum ki yabancı müzisyenlerle bir takım projeler yapıyorsun.
1: Evet.
0: Bunu da biraz bize anlatırsan mutlu olurum.
1: Tabii.
0: Çünkü repertuarında yabancı şarkılar var. Yabancılarla yabancı müzik mi yapıyorsun bu arada yani?
1: Aslında ikisini de yaptım.
0: Çünkü
1: Yapmaya da
0: ben yabancı müzisyenlerle
1: çalışıyorum.
0: Türk müziği yapıyorum.
1: Müzik tabii ki. Müzik bir paylaşım. Ben
0: Evet.
1: senin yaptığın paylaşımlardan da takip ediyorum gerçekten de. Yabancı müzisyenlerle ülkemizi çok dışarıda, yurt dışında çok güzel temsil ediyorsun.
0: Ha,
1: Çok
0: teşekkür
1: büyük
0: ederim.
1: bir gurur bizim için gerçekten de bu. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum aslında. Genelde şu ana kadar yabancılar hep buraya geldi. Özel konserler, özel senfonik konserler yaptık onlarla. Mesela Avrupa Birliği Türkiye delegasyonuna bir İspanyol sanatçıyla beraber bir dizi müziği gerçekleştirmiş. Dünyada milyarlar tıklanan bir isim, Cecilia Krull. Onunla beraber çok müthiş bir senfonik konser yaptık. Mesela Cecilia Krull sahnede Türkçe söyledi, senfonik. Çalıştık beraber, Türkçe parça seslendirdi. Böyle paylaşımlar her zaman çok güzel, çok olumlu işler. Ülkemiz için de çok büyütecek, müziği de büyütecek, kültürel paylaşımı arttıracak işler. Buna çok özen gösteriyorum ve işte planladığımda, çıkartmayı düşündüğümde yabancı tekliler olacak. Bunun da planlarını yapıyorum bu sene. Umarım gerçekleştiririz bu yıl.
0: İnşallah.
1: İnşallah.
0: Ben hakikaten 1989-90 yılında Kutser Güner'le tanıştım.
1: Evet, çok
0: Bir
1: büyük büyük üstad.
0: çok önemli
1: Evet.
0: müzisyen. Benim artık manevi babam diyorum.
1: Oh.
0: Onun bana Hadi Hakan, o zaman Tasavvuftan Flamenco'ya diye bir grupla ben bir başladım. Bir yurt dışı derken Peter Gabriel'den, Berlin Filarmoni'den falan, inşallah
1: İşte
0: bütün müzisyen dostlarıma bunun
1: müthiş
0: da,
1: paylaşımlar.
0: yani çok teşekkür ederim. Bütün müzisyen dostlarıma bir gün kısmet olur inşallah istiyorum.
1: Gerçekten de evet.
0: Bunu canı gönülden diliyorum. O yönden biraz şanslıyım. Senin de öyle bir şeyler yapıyor olman da çok da tebrik ederim. Çok da güzel
1: Büyük
0: yani.
1: mutluluk
0: Çok
1: benim için.
0: mutlu.
1: Evet.
0: Benim de bana olan bir ihtiyaç olursa telefonumu verebilirim sana. Yani
1: Telefonun var ama her zaman olsun olmasın seni tabii
0: bütçe
1: ki
0: olsun
1: ararız.
0: olmasın sıkıntı değil. Barbaros'cum ara beni gelirim yani.
1: Ya kanun ülkemizin en büyük renklerinden bir tanesi. Sen de bunu ülkede en büyük ustalıkla çalan isimlerden bir tanesisin. Benim için onur olur.
0: Çok
1: Çok
0: teşekkür
1: büyük
0: ederim. Şaka
1: mutluluk
0: yapıyorum. Böyle bütçe falan derken biraz espri gülüyor.

0: edelim diye. Çok teşekkür ederim. Tabii ki ben her zaman hazırım ve buradaki
1: üstadlar
0: da her zaman hazırlar. Hakikaten ben şöyle söylemek isterim. Mehmet Akatay gerçekten bugün dünyanın, ben nereye gitsem
1: tabii
0: çok
1: ki,
0: net
1: tabii
0: olarak
1: ki,
0: söylüyorum sayın izleyiciler. Nereye gitsem, dünyanın neresine gitsem, ben Jordi Sevalio, Yoma, işte Fazıl Say, nereye gitsem bana ilk sordukları Mehmet Akatay, Mehmet Akatay diyorlar.
1: Ülkemizin yetiştirmiş olduğu en özel değerlerden bir tanesi
0: kıymetli,
1: gerçekten.
0: Çok kıymetli.
1: Çok şanslıyım bu akşam.
0: Çok muhteşem teşekkür ederim.
1: Muhteşem
0: evet, gerçekten ben de şanslıyım. Yani hep şanslıyız falan demişler. peki bir şey daha sormak istiyorum. Ciddi anlamda bir müzik eğitimi aldın mı? Yoksa tamamen kendi halinde mi yetiştin?
1: Yani İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Şan Bölümü mezunuyum. Bir eğitimim var ama ondan sonrasında da eğitim yanı sıra sahnede biraz pişmeniz gerekiyor.
0: Evet.
1: Sahneyi
0: zaten
1: tatmanız...
0: sahneye çıkmayan müzisyen müziği öğrenemez. Müzik sahnede öğrenilir diye ben
1: %100 katılıyorum. Tabii ki teorik bilgileri bilmek, teoriye hakim olmak çok önemli, çok özel bir şey. Ama bunu sahnede
0: de
1: pekiştirmeniz, pratiğe dökmeniz gerekiyor. Yoksa
0: tabii,
1: yapay zekada kalırsınız.
0: Aynen öyle. Doğru
1: şey yok.
0: Ben bazen bu şuna benziyor ya. Diyor ki bir uçağa bineceksin. Pilot diyor ki vallahi ben bugüne kadar simülasyonda çok uçtum.
1: Olağanüstü uçurdum ama
0: hiç. İlk defa uçacağız hadi beraber Bismillahirrahmanirrahim falan. Peki kimse bilmez yani.
1: Evet.
0: O yüzden sahne çok önemli.
1: Çok önemli. Sahnede pişmek çok önemli.
0: Konservatuvarda da ben hep şunu söylerim. Hangi konservatuvarda okuduğundan daha çok kimin öğrencisi olduğun çok önemli.
1: Evet. Ve ya konservatuvarın bence en büyük faydalarından bir tanesi evet hocadan mutlaka hocalarınızdan, kıymetli hocalarınızdan bir dolu şey alıyorsunuz ama alırken aslında kendinizi tanıyorsunuz. Bence müzikteki en önemli şeylerden bir tanesi o. Hani bilmiş konuşmayayım ama konservatuvarın bana kattığı en özel şeylerden bir tanesi sesimi, vücudumu, hareketlerimi tanıyabilmeye fırsat vermesi oldu.
0: Evet.
1: Onun üzerine bir şeyler inşa etmeye çalışıyorum. Herhalde ömrümün sonuna kadar da etmeye çalışacağım. Bu bence öyle bir yol.
0: Bazı insanların fiziğine, tipine bak derler ya, tipine baktığın zaman hangi meslekte olur. Yani baktığın zaman sen gerçekten müzisyenlik ya sana yakışıyor.
1: Çok teşekkür ederim. Çok çok çok büyük incelik.
0: Sahnede çok güzel bir enerjin var. Seni sahnede de seyrettim.
1: Çok teşekkür
0: ederim. Tek problem şu. Çağırmıyorsun.
1: Tamam, bu programdan sonra bir plan yapıyoruz.
0: Şaka yapıyorum ya. Ben böyle kusura bakma, öyle seviyorum bu tip.
1: Büyük
0: böyle
1: mutluluk, ne güzel. Yani, ne güzel, büyük mutluluk.
0: O zaman şöyle yapalım. Hadi bir parça daha diyelim.
1: Hadi bir tane daha yapalım, tamam.

0: Tekrar nefesine sağlık.
1: Çok
0: Ya
1: teşekkür ederim.
0: böyle gerçekten şimdi burada iyi müzisyenler olduğu zaman, sound da güzel olduğu zaman, ekip
1: Her
0: çok güzel olduğu
1: şey
0: zaman, değil
1: ortaya
0: mi?
1: çok güzel çıkıyor.
0: Dekorumuz
1: Evet.
0: yani
1: Çok sıcak, çok güzel, harika bir
0: çok teşekkür
1: dekor.
0: ediyorum.
1: Ve müthiş müthiş müzik çıkıyor gerçekten.
0: Yani keyif alınca insan da başka bir modda oluyor, değil mi?
1: Çok çok
0: Ya yani milyon
1: rahat.
0: dolar verse mesela insan bu kadar keyif alır gerçi alır. Ya ama hani gerçekten bir müzisyen için en iyi şeylerden bir tanesi iyi müzisyenlerle iyi müzik ve iyi bir sound'da, iyi bir ortamda çalışmak olduğunu
1: %100
0: düşünüyorum.
1: katılıyorum. Bir de insan kendini evde gibi çok rahat hissediyor gerçekten de burada. O çok güzel bir şey. Ve tabii ki çok şık,
0: Çok
1: çok
0: güzel.
1: sıcak, çok hoş bir ev. Çok büyük
0: Çok
1: mutluluk.
0: teşekkür ediyorum.
1: Ben çok
0: Bu arada
1: teşekkür
0: bu
1: ederim.
0: udu da babam yaptı, biliyor musun?
1: Aa, gerçekten
0: Tabii
1: mi?
0: benim kızım doğduğunda onu doğduğuma, yani doğum hediyesi olarak, daha doğrusu özür dilerim, doğum hediyesi olarak yaptı. Ankara'sın ud sanatçısıdır kendisi.
1: Çok
0: Ama
1: kıymetli,
0: şimdi
1: çok.
0: emekli olduktan sonra ud yapmaya başladı. Onu da öyle koymak istedik buraya öyle.
1: Çok özel bir tarih resmen bu. Çok güzel bir
0: Tabii
1: şey.
0: tabii tabii.
1: Çok çok büyük kıymetli. Çok çok önemli.
0: Barbaros'cum, neyi yaptın da geldin?
1: Çok teşekkür
0: Çok
1: ederim.
0: teşekkür
1: Çok mutlu
0: ediyoruz
1: oldum.
0: gerçekten. Tolga adına, Can adına, Mehmet Akatay adına, kendi adıma ve tüm ekibim adına sana çok teşekkür ediyorum.
1: Ben de herkese ve bütün emeği geçen herkese çok çok
0: Ve
1: teşekkür
0: ayrıca bir teşekkür daha etmek istiyorum. Bir telefonumla ne demek Hakan dedin ya.
1: ederim.
0: Çok çok güzel bir dostsun. Çok
1: Ne
0: teşekkür ediyorum. Çok
1: demek
0: sağ
1: ya.
0: olasın.
1: Çok teşekkür
0: O
1: ederim.
0: zaman bir veda parçası yapıyoruz.
1: Tamam, yapalım.
0: Saygıdeğer izleyiciler, sizlere de çok teşekkür ederiz. Bizi evinize ağırladığınız için. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Müziğin kanunundan sevgiler ve saygılar. Sevgiyle.

0: Bankart yenilendi, Jest oldu. Artık size her zaman, her yerde Jest yapan bir kart var. Bundan sonra Jest nerede, ben orada.
1: Seyahate gelenler yaşadı. Jest'ini her yere taşıdı. Mest oldu. Bankartım Jest oldu.
0: En çok Jest yapan kart. Jest kart.

0: Evet sevgili izleyiciler, bu akşam da tekrar birlikteyiz. Ben ve orkestra arkadaşlarım. Bugün de çok bir hoca, bir üstad konuğum var. Onunla size Anadolu türküleri söyleyeceğiz. Hep birlikte güzel bir repertuarımız var bu akşam da. Emre Uçar bugün konuğum. Hocam hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi. Teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyiyim. Sizler nasılsınız?
0: İyisiniz. Seni ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz.
1: Çok
0: Böyle
1: teşekkür ederim.
0: hocaları ağırlamaktan, hani müziğe emek vermiş, yıllarını akademisyenliğe vermiş, öğrenci yetiştirmiş hocaları, üstadları ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Ben hoş geldin.
1: O mutluluk bana
0: Hemen,
1: da ait abi.
0: evet
1: Teşekkür ederim.
0: eyvallah.
1: Sağ olun.
0: Sohbet edeceğiz tabii ama ben senin hemen o güzel sesinden ilk türkünü ne okuyacaksın bize?
1: Yüce Dağ başında

0: Ağzına sağlık Emre Hocam.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok güzel bir türküdür bu.
1: Arkadaşlarımızdan ellerine sağlık.
0: Eyvallah. Çok sevdiğim bir türküdür. Ben de yıllar evvel okumuştum. Hatta kimden dinlemiştim? Gülşen Abla'dan mı? Gülşen Kutlu mu okumuştu? Gülşen Kutlu okumuştu galiba. Hocam 1982 Malatya doğumlusun.
1: Evet abi.
0: İlk orta ve liseyi orada okudun.
1: Evet, ilk orta ve liseyi orada okudum.
0: Sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmışsın. Yıldız Teknik
1: Evet.
0: Üniversitesi'nde şu anda.
1: Evet. Şu anda görevdeyim. Doktorayı da Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yaptım.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Yardımcı doçent misin şu anda?
1: Şu anda evet. Eski adıyla yardımcı doçent, yeni adıyla doktor öğretim üyesi.
0: Doktor öğretim
1: evet,
0: üyesi.
1: Evet.
0: Evet. Eski
1: evet.
0: adıyla değil mi
1: Evet.
0: o benim
1: Evet.
0: dediğim?
1: Evet.
0: Evet.
1: Evet.
0: 2013 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katılmışsın. Hayal meyal hatırlıyor gibiyim. Dereceye girmiş miydin?
1: Çeyrek finalde elenmiştim ben
0: Öyle
1: orada.
0: mi?
1: Evet. Öyle akademiden boşluk bulduğumuz bir dönemde
0: Kimi seçmiştin?
1: orada Hadise'yi seçmiştim
0: Öyle mi?
1: ben. Evet.
0: 10 yıldır mı hocam Yıldız Teknik'tesin?
1: Yaklaşık 10 yıldır Yıldız
0: Yaklaşık 10
1: Teknik'teyim.
0: yıldır. Peki müzikle nasıl? Ailede var mı? Çocuk yaşlarda mı
1: Evet,
0: tanıştın?
1: babam mali sanatçıydı benim.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: İsmi ne?
1: Hasan Uçar. Mali sanatçıydı
0: Yaş
1: Malatya'da.
0: yaşıyor mu?
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Hayatta mı? Allah uzun
1: Evet,
0: ömür
1: evet.
0: versin.
1: Ellerinden öperim, buradan selam gönderelim. Babam ustamdır. Onu izleyerek zaten biz bu işe heves ettik. Bir ablam da müzikle ilgileniyor, müzik öğretmeni.
0: Öyle mi? Ne
1: Evet,
0: güzel.
1: o da söylüyor. Öyle
0: Çok iyi. Abla
1: ailede
0: nerede?
1: bir abla şu anda Eskişehir'de.
0: Eskişehir'de müzik
1: Evet,
0: öğretmenliği
1: Eskişehir'de müzik
0: yapıyor.
1: öğretmeni.
0: Ne
1: Evet,
0: kadar güzel.
1: evet.
0: Peki babadan hemen şimdi böyle doğaçlamaları seviyorum ben. Mesela babandan ilk yani 8 yaşında 10 yaşında ilk duyduğun bir yerel bir şey söylesene
1: Valla
0: babandan.
1: yerel bir
0: Böyle
1: şey
0: ilk bir kıta
1: ne söyleyelim?
0: babadan ilk öğrendiğin türkü olabilir
1: Bir
0: mesela.
1: tane uzun hava söyleyebiliriz mesela.
0: Söyle tamam. Çok sevinirim. Arguvan mı? Malatya mı?
1: Evet, Argo.
0: Ya lütfen.
1: Sol alabiliriz. Bu arada usta Teslim Budak'tan da bunu dinlemişliğimiz var. Argo Anavası deyince ilk akla tabii ki Teslim Budak gelir. Onunla da konserlere gitmişliğimiz
0: Çıktınız mı?
1: var. Oradan
0: Eyvallah.
1: ruhuna şad olsun onun da.
0: Allah rahmet eylesin.

0: Böyle küçük bir şey.
1: Baba bir şey çalıyor mu?
0: Yok, babam sadece solisti. Evet, solisti. Evet, solisti.
1: Yaşı kaç şimdi babanın?
0: Babam 51
1: doğumlu. 51 doğumlu. Evet, maşallah. Allah uzun ömür versin.
0: Sağ olun. Allah razı olsun.
1: Repertuarı. Sesi nasıl? Dik mi?
0: Evet, tizdir sesi. Tiz mi? Evet, dik bir sesi vardır, evet.
1: Evet. Peki. Üstad, öğrencilerinle aran nasıl? Yani bu halk müziğine, türkülere, müziğe ilgi, yetenekli, böyle işte başarılı öğrencilerin var mı?
0: Tabii ki bizim bölümümüzde halk müziğinden gelen öğrencilerimiz var. Halk müziği enstrümanları çalan öğrencilerimiz var. Söyleyen öğrencilerimiz var. Onlarla biz Türk Halk Müziği Topluluğu dersini beraber yapıyoruz. Ben gayet memnunum kendilerinden. İnşallah kendileri de benden memnundur.
1: Her türlü yöreyi okuyorlar mı?
0: Evet, yani elimizden geldiğince bütün yöreleri icra etmeye çalışıyoruz.
1: Kaç öğrencim var hocam?
0: Şu anda Türk Halk Müziği Topluluğu'nda yaklaşık 15 öğrencim var. Genel tabii ki bağlama çalıyor.
1: Renk sazları çalan var mı?
0: Renk saz da var, evet. Üflemeli çalan arkadaşlarımız var. Yaylı çalan arkadaşlarımız var. Öyle götürmeye çalışıyoruz.
1: Ne güzel hocam, valla sizler öğretmenlik, hocalık kutsal bir meslek.
0: Sağ ol, teşekkürler.
1: Şimdi şu yüksek eyvanları çok severim ya. Senin sesine de çok uygun, tarzına.
0: Tabii ki.
1: Onu okur musun bize?
0: Tabii ki, tabii ki. Memnuniyetle.
1: Aslında Hüsnün Ey Dilber vardı ama evet. bir babadan bir örnek verdin. İki uzun
0: alaydı değil mi burada? Malatya'ya gitmişken bir de.
1: Evet, Yüksek Eyvanlar.
0: Evet.
1: Onu okuyalım işte.

0: Emre hocam ağzına sağlık.
1: Evet. Teşekkür ederim abi. Sağ olun. Buradan Hakkı Coşkun Usta'ya rahmet dileyelim. Ondan ilk
0: Allah rahmet
1: dinlemiştim.
0: eylesin.
1: Ondan feyiz alarak tabii ki.
0: Ne kadar güzel
1: Evet.
0: türkü değil mi ya?
1: Çok
0: Çok
1: güzel türkü.
0: severim.
1: Çok
0: Bunun
1: güzel türkü.
0: bir büyük ihtimalle her türkünün olduğu gibi bunun bir hikayesi de
1: Tabii
0: var.
1: ki, tabii ki, tabii ki.
0: Türkülerin
1: Tabii ki.
0: öyküleri var.
1: Evet.
0: Bir çıkış nedeni var.
1: Evet.
0: Mutlaka bir yaşanmışlıktan çıkıyor
1: Evet.
0: çoğu.
1: Zaten halk müziğimizin kıymeti de burada.
0: Değil mi? Aynen.
1: Hepsinde bir yaşanmışlık var.
0: Tabii. Samimiyeti, sahiciliği oradan kaynaklı bence. Büyük ölçüde. Bu topraklarda çok çok güzel insanlar yetişmiş. Yani ozanlar, insanımız çok güzel. Güzel bir ülkemiz var. Toprağı güzel, insanı güzel, türküleri güzel. Peki yeni evli misin Emre?
1: Evet, evliyim. İki
0: Çocuk?
1: çocuk babasıyım.
0: Allah bağışlasın.
1: Ellerinizden
0: Müzik,
1: öper.
0: müzikle alakaları var mı? Mutlaka vardır.
1: Evet, kızım biraz ilgileniyor.
0: Çok iyi.
1: 8 yaşında bir kızım var. 3 yaşında bir oğlum var.
0: Adları
1: Kızım
0: ne?
1: kızımın ismi Asya, oğlumun ismi Ali.
0: Ne güzel.
1: Evet, kızım biraz yavaş yavaş böyle ilgilenmeye başladı müzikle.
0: Asya ile Ali'nin müziğe Asya'nın var diyorsun.
1: Evet, biraz
0: Kulağı
1: daha.
0: iyi.
1: Evet, biraz daha. Şimdi TRT'nin korosuna gidiyor. Evet, TRT'nin korosuna başladı.
0: 8 yaşında.
1: Evet, 8 yaşında.
0: Maşallah. Hanımefendi ne iş yapıyor?
1: Eşim müzik öğretmeni.
0: Abi siz
1: Evet,
0: ailece tamam
1: okuldan
0: mı?
1: evet, okuldan
0: Baba,
1: bir alt dönem benim zaten.
0: kardeş müzik
1: Oradan
0: öğretmeni,
1: tanışıyoruz.
0: eşin müzik
1: Evet,
0: öğretmeni.
1: evet.
0: Sen zaten müziğin içindesin.
1: Evet, çocuklar da
0: Ne
1: işte müziğin
0: güzel.
1: içinde yoğrularak yetişecekler.
0: Ne güzel valla.
1: Bakalım inşallah.
0: Peki hocam şimdi hani ben repertuara devam edelim istiyorum. Şu Hüsnün Senin Ey Dilber zor bir
1: Evet, evet,
0: uzunlamadır değil mi?
1: evet.
0: Onu bir dinleyelim. Mesela ben hiç okumadım hayatımda. Denemedim yani okumayı. Ama zordur. Neydi bunun makamı? Şey mi? Hicazkar değil mi?

0: Ağzına sağlık üstad ya. Ne güzel
1: Teşekkür
0: okudun.
1: ederim abi. Sağ olun.
0: Emre, bu 2013'de O Ses Türkiye zamanında üniversitedeydin yine.
1: Değil mi? O sıra üniversitedeki görevden ayrılmıştım.
0: Ha.
1: Adıyaman Üniversitesi'nde çalışıyordum. İşte 2012'de evlenmiştim, Malatya'ya yerleşmiştim. Öyle bir eşimin de teşvikiyle, müzisyen arkadaşlarımın da teşvikiyle böyle bir işte katılma kararı aldım.
0: Peki sonrasında hiç albüm falan yapmadın mı?
1: Yok, albüm
0: Albüm var mı?
1: çalışması, albüm
0: Hiç
1: çalışması
0: yapmadın.
1: hiç yapmadım.
0: Ama yapman lazım ya. Ne kadar güzel okuyorsun.
1: İnşallah bakalım, düşünüyorum yani. Şimdi biraz daha akademik olarak biraz daha rahatlamış durumdayım.
0: Evet, aynen.
1: Şimdi artık biraz daha yönelebiliriz.
0: Tabii,
1: Evet.
0: bence de. Yani
1: Evet.
0: mutlaka bir
1: Evet.
0: çocuklarına bırakacağın
1: Evet.
0: ileride
1: Evet.
0: mutlaka bir kayıtların, kliplerin
1: Evet, kesinlikle.
0: şeyler olmalı. Beste yapıyor musun? Besten var mı?
1: Kendi çapımda yapıyorum.
0: Enstrüman çalıyor musun?
1: Enstrüman, piyano çalıyorum. Biraz ney üflüyorum. Biraz
0: Aa, ne
1: perküsyon çalıyorum.
0: güzel.
1: Evet. Evet.
0: Keşke neyi
1: Evet.
0: getirseydin neyi? Hoş
1: Vallahi
0: geldin
1: işte,
0: burada.
1: evet. Üstatların yanında tabii ben hiç çalıyorum diyemem tabii ki.
0: Şeyle nasıl aran? Yani söz yazıyor musun?
1: Evet, söz müzik yapmaya çalışıyorum. Var da
0: Var
1: işte,
0: mı eserlerin?
1: evet. Eserler
0: Onlardan
1: var.
0: hiç örnek bir şey.
1: Vallahi şu anda hazırda yok şu anda.
0: Ha.
1: Evet yani ama çalışıyorum yani yapmaya çalışıyorum
0: İyi,
1: kendi
0: iyi, çok
1: çapımda.
0: iyi.
1: Evet.
0: Bütün çünkü hayatın, günlük hayatın
1: Evet.
0: neredeyse %80'i müzikle, hem okulda hem evde geçiyor. Geleceğe ilişkin peki şey mi? Yani mesela oyunculuk, sinema, dizi, günlük hayatında müziğin dışında nelerle ilgileniyorsun?
1: Valla inanın ki müzik neredeyse hayatımın
0: Tamam.
1: tamamı diyebilirim.
0: Hı.
1: Yani başka tabii ki ilgimiz var. Sanatla alakalı her şeye ilgimiz var. Sanatla
0: Hı.
1: uğraştığımız için sanatın her alanıyla ilgili.
0: Hobilerin var mı? Mesela hani, atıyorum, ben mesela çizgi roman okumayı çok severim. Ne bileyim işte balık tutmayı çok severim. O tip bir şey var mı
1: Yani
0: ilgin, alakan?
1: müzikten sonra en büyük hobim spor diyebilirim.
0: Ha,
1: En
0: spor
1: büyük uğraşım
0: yapıyorsun.
1: spor diyebilirim.
0: Çok
1: Sporla
0: iyi.
1: zaten uğraştım. Gençliğimde de yıllarca uğraştım. Yüzme, basketbol
0: Çok
1: gibi
0: iyi.
1: uğraşlarım oldu. Müzikten sonra ilk sıraya sporu koyabiliriz. Evet.
0: Neyi? Üflemek çok zordur. Kendin mi üfledin?
1: İşte
0: Hocam var mı?
1: kendim üfledim. Biraz
0: Hmm.
1: işte evde blok flüt vardı. Blok flütün işte biraz başlığıyla çalmaktan sıkılıp işte başlığını çıkartıp ney gibi
0: Ha.
1: üflemeye çalışıp onunla böyle bir tecrübe ederek sonrasında işte
0: Sonra da
1: bir
0: neyi
1: ney
0: aldın?
1: alarak
0: Devam
1: öyle
0: ediyorsun.
1: evet devam ettim. Tabii
0: Aynen.
1: ki dediğim gibi üstadların yanında hani çalıyorum diyemeyiz. Kendi çapımızda
0: Yok,
1: uğraşıyoruz
0: çok iyi
1: diyelim.
0: ya, ne
1: Evet.
0: olsun,
1: Evet.
0: sanatta uğraşmak
1: Evet.
0: muhteşem bir şey.

0: Ağzına sağlık
1: ya,
0: abi.
1: Çok sevdiğim türkülerden
0: Evet,
1: bir tanesi. Çok
0: benim de
1: eskiden
0: çok.
1: okumuştum yine albümlerin birinde. Emrah, hiç ara vermeyelim o zaman.
0: Tamam.
1: Bence hangi birini söyleyeyim ki? İkisi de çok güzel. Mezar arasında harman olur mu? Kınıfır bedren korur. Bahçede
0: Evet.
1: yeşil çınar.
0: Evet.
1: Bahçede yeşil çınar arasında uzun hava söylüyor musun yoksa?
0: Evet. Evet.
1: O zaman hadi bahçede yeşil
0: Tamam.
1: çınarı okuyalım.
0: Tabii ki.

0: Hocam ağzına sağlık ya.
1: Eyvallah abi, sağ ol, sen de ağzına sağlık.
0: Vallahi hiç sesini esirgeme ya. Bir
1: Eyvallah.
0: mutlaka bir şeyler yapmalısın diye
1: İnşallah.
0: düşünüyorum. Bak
1: İnşallah.
0: rahatlamışsın kariyer olarak en
1: Evet,
0: azından.
1: evet.
0: Akademik kariyer olarak. Yabancı üniversitelerle üstad hiç böyle kültür alışverişi böyle bir de şey kardeş üniversiteniz var mı yurt dışında bu tip işte bizim kendi kültürümüzü
1: Evet.
0: onların kendi kültürünü
1: Evet.
0: meçhettiğiniz böyle
1: Evet.
0: o tip çalışma

0: Yapıyor musunuz üniversite olarak?
1: Erasmus'ta bize öğrenciler geliyor. Hatta bir tane Yunanistan'dan bir öğrencimiz geldi. Buzuki çalıyor kendisi. Şimdi burada bağlama bölümünde bizde
0: Aa,
1: bağlama
0: çok iyi.
1: hocalarımızla dersler alıyor. Türk Halk Müziği Topluluğu dersimize de geliyor. Bizim için tabii bir kültür alışverişi oluyor. Kendisi de gayet başarılı. Ummadığımız şekilde.
0: Çok iyi.
1: Öyle.
0: Evet. Peki nasıl buluyorsun müziği? Yani bu son dönemde türkülerin durumunu, işte yeni yetişen kuşak biraz teknolojiden de kaynaklı. İşte biliyorsun cep telefonuna dünyanın her yerindeki her şeye bir saniyede ulaşıyorsun. Farklı müzik farklı müziklerin de etkilerinde kalıyor çok fazla gençler. Her türlü şeyi dinlemeliler mi, yoksa kendi kültürlerinde böyle farkında olarak mı yapmalılar? Gençlere neler şey yaparsın?
1: Şimdi bundan biz çok dert yanıyoruz aslında ama teknolojinin gelişmesiyle birlikte ulaşmak, bir şeylere ulaşmak ne kadar hızlıysa tüketmek de o kadar hızlı hale geldi.
0: Değil mi?
1: Bu her şeyde böyle. Gençler şimdi çok değişik müzik tarzları dinliyorlar.
0: Evet.
1: Belki bizim istediğimiz, bizi tatmin edecek kadar geleneksel müziğimize belki sahip çıkmıyorlar diyebiliriz. Ama bizler bence bu konuda biraz daha hoşgörülü tutum
0: Olmalıyız.
1: sergilemeliyiz. Çünkü yapı taşları her zaman kalıcı oluyor. Bundan 50 yıl sonra da, 100 yıl sonra da Türk halk müziğimiz kalıcı olacak.
0: Tabii.
1: Türk sanat müziğimiz kalıcı olacak.
0: Tabii, aynen.
1: Belirli dönemlerde belirli müzik tarzları
0: Bir
1: parlayıp,
0: revaçta oluyor,
1: evet,
0: parlıyor ama sonunda
1: parlayıp,
0: aslına rücu ediyor
1: yani
0: gençlik kendi ülkesinin.
1: evet.
0: Yani bunu şundan soruyorum. Bizim zamanımızda, hani benim gençliğimde bu kadar şey yoktu işte. Yani internet,
1: Evet.
0: teknoloji, dijital dünya, cep telefonu bile yoktu. Ama yine de böyle kendi kültürünün ozanlarını, sanatçılarını gençler çok bilmezdi. Özellikle daha çok hani kentlerdeki gençlerden bahsediyorum. Yine Taşra'daki, Anadolu'daki gençler bence kendi ozanlarını biliyorlardı ama
1: Evet.
0: işte televizyon yaygınlaştıkça böyle daha çok işte Michael Jackson, işte böyle daha dünya starlarını takip ediyorlardı ama işte Mahsuni Baba'yı ya da Ruhsati'yi, işte Gevheri'yi, Erzurum Sümani'yi bilmezlerdi. Şimdiki gençlik, bence o dediğine katılıyorum. Hoşgörülü olmakta fayda var. Bence hem kendi kültürlerinin ozanlarını biliyorlar,
1: Evet.
0: hem de dünya müziğini de takip
1: Evet.
0: ediyorlar. Ama kalıcı olan, dediğin gibi, en sonunda bizim yaşanmışlıklardan ortaya çıkmış sahici, kendi kültürünü, kendi toprağını, hikayelerini anlatan türküler kalıcı oluyor
1: Evet.
0: sonuçta. Ona sığınıyorsun
1: Evet, tabii ki, tabii ki.
0: dertlenince, kederlenince, hüzünlenince.
1: Sonuçta kendi toprağımızın, ülkemizin
0: Tabii,
1: değerleri, ozanları.
0: tabii. Aynen. Peki yine şimdi hangisini okumak istersin Emrah? Mezar Arasında Harman Olur Mu? O da çok
1: Olur,
0: güzel.
1: olur.

0: Emre, ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim abi.
0: Zor, icrası zor türkülerden evet, birini evet. okudum. Ağzına sağlık. Kaç kardeşsiniz Emre?
1: Biz üç kardeşiz.
0: Üç kardeş.
1: Evet, iki tane ablam var. Bir de ben.
0: Diğer müzik öğretmeni olan ablan dışında diğer ablanla ne iş yapıyor?
1: Diğer ablam da emniyet görevlisi. Polislik yapıyor.
0: Güzel. Evet.
1: Onlar da şu anda Elazığ'dalar. Elazığ'da ikamet ediyorlar. Üç tane yeğenim var. Buradan onlara da selam olsun.
0: Eyvallah. Repertuar hangi yöreleri okumayı çok seviyorsun?
1: Valla hepsini seviyorum. Yani ayırt edemem.
0: Ayırt etmiyorsun.
1: Evet, ayırt edemem. Tabii Malatya yöresi bizim için Elazığ, Malatya.
0: Elazığ, o
1: yöre bizim için yeri ayrı. Ama böyle bir sıralama yapacak olursak işte Orta Anadolu, Kırşehir,
0: evet.
1: Ege türkülerini genellikle çok severim.
0: Ben Erzincan, Erzurum, Kars, o bölgenin türkülerini evet. de çok severim.
1: Evet.
0: Sivas, evet. Divriği.
1: Evet, evet. Oralar, evet, kesinlikle.
0: O bölge çok zengin.
1: Evet.
0: Kaç türkü biliyorsun sence?
1: Vallahi
0: saymadım.
1: Hiç. Evet. Evet. Yani.
0: Emrah, programın sonuna geldik. Böyle
1: evet,
0: seni konuk ettiğimden dolayı çok sevindik, onur verdin.
1: Ben de tekrardan çok teşekkür ederim nazik davetiniz için.
0: Ya ne demek, çok sohbet ettik.
1: Sağ olun.
0: Ne güzel müzikle geçen hayatın var.
1: Evet.
0: Hoca olarak da bu ülkeye öğrenciler yetiştiriyorsun. Başarıların daim olsun.
1: Çok teşekkür
0: Allah
1: ederim.
0: Allah yolunu
1: çok
0: açık etsin kardeşim.
1: Sağ teşekkür ederim. Sağ ol abi.
0: Senin okuyacağın bir türküyle veda edeceğiz. Sevgili izleyiciler, bugün öğretim üyesi Emre Uç

Akar Yıldız Üniversitesi'nde, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Emrah kardeşimi, hocamızı konuk ettim. Umarım siz de ekran başında güzel dakikalar geçirmişsinizdir. Bir türküsüyle veda ediyoruz. Önümüzdeki hafta başka bir bölümde görüşmek üzere. Hepinize selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Kalın sağlıcakla.

0: sen. Çok teşekkürler davet ettiğiniz için. Sağ olun.
1: Ne demek yani, seni konuk olarak almak bizler için de bir şey.
0: Eksik olmayın.
1: Özellikle Göktuğ yani bayağı bir heyecan yaptı.
0: Eksik olmasın.
1: Doğruya doğru. Ben yine kaldım İstanbul'da, takıldım
2: ağlarına. Sen yine daldın. Aşk ve Ötesi yarın TRT Müzik'te.

0: Yakup'un çok güzel bir konuğum var. Kendisi son yılların birçok hitine imza atmış. Üreten, şarkılarını yazan, besteleyen Kurtuluş Kuş bizimle. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Neredesin? Kim tutuyor ellerini? Neredesin? Ben bıraktığın yerdeyim.
1: Yola başlıyorsun, bir sürü zorluk çekiyorsun, tırmanıyorsun, bir başarı elde ediyorsun ve sana o başarının karşılığında yetmiyormuş gibi. Bunu yapıyorlar ya, ödül.
0: Evet.
1: O ödül beni sürekli yeniliyor.
2: Dün gece çok aradım, bulamadım.
3: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne Çarşamba TRT Müzik'te.
4: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: Çok teşekkürler davet ettiğiniz için. Sağ olun.
1: Ne demek yani, seni konuk olarak almak bizler için de bir şeref. Özellikle Göktuğ yani bayağı bir heyecan yaptı.
0: Doğru.
1: Doğru. Sağ olsun.

0: Bugün çok güzel bir konuğum var. Kendisi son yılların birçok hitine imza atmış. Üreten, şarkılarını yazan, besteleyen Kurtuluş Kuş bizimle. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Neredesin? Kim tutuyor ellerini? Neredesin? Ben bıraktığın yerdeyim. Yola başlıyorsun, bir sürü zorluk çekiyorsun, tırmanıyorsun, bir başarı elde ediyorsun ve sana o başarının karşılığında yetmiyormuş gibi.
0: Ödül.
1: Bunu yapıyorlar ya, ödül.
0: Evet.
1: O ödül beni sürekli yeniliyor. Dün gece çok
2: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne çarşamba TRT Müzik'te.

0: birbirinden değerli şarkılarla, türkülerle topdolu bir yolculuk hazırladık değil mi sevgili Mine?
1: Evet, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Sizlerin seçtiği eserlerden bir potpuri yaptık.
0: Şimdi söyleyemedim diyeceğiz. Cevdet Bağcan'ın o kıymetli

0: Netli eseriyle. Ama siz bunu söyleyeceksiniz. Biz çalacağız. Şarkılar yazdım sana, okuyamadığımla başlayan o harika eseri sizin o güzel seslerinden müzik yolcuları klasiğiyle dinleyeceğiz. Hazırsanız eğer söyleyemediğimle başlayalım sevgili dostlar.
1: Buyurun.

0: Bazen o kadar güzel söyledin ki söyleyemezsin, anlatamazsın. Aslında bu şarkının da bir adı, kıymetli izleyicilerimiz, Düşlerde Sevdim
1: Ya.
0: Seni. Müzik işte her lisanda, her dilde, her kalpte ayrı güzelliği var. Ve bazı şarkılar var diyoruz ya, ölümsüz. Hayatımızın her anında söyleyebiliriz. Her dönem eşlik edebiliriz. Ve şimdi o güzel eserlerden, özellikle de

0: Gönüllerinize sağlık.
1: Hangimiz daha önce söyledi acaba? Ama gönüller biri olduğu zaman da musiki bambaşka bir yere gidiyor.
0: Aynen.
1: Sevgili dinleyenlerimizle müzik yolculuğunun kıymetli yolcularıyla her mevsim bu güzellikleri paylaşmakta bizlere kısmet oldu. Ne mutlu ki bu müziği yazanlara, bu müziği kalbinin tam ortasında

0: hissedenlere hepsine buradan selam olsun.
1: Evet, demiştik ya işte programın en başında, müzik hep evrensel. Nerede yaşadığınız önemli değil. O duygu seline sizi eğer kaptırıyorsa ve gerçekten o yolda sizi öyle yürütüyorsa bambaşka bir diğer müzik. Ve şimdi sevgili Ahmet bizi Karadeniz kıyılarına doğru götürecek ve çok güzel bir eser seslendirecek.
0: Nasıl güzeldir değil mi oralar? Şimdi sen söyleyince.
1: Çok güzel.
0: Hele ki
1: evet.
0: Bu sıcak havaların başladığı günlerde o Karadeniz yaylalarına selam olsun. Dağlarda gezen kartallara selam olsun.
1: Evet.
0: Dido'yu birlikte söyleyeceğiz müzik yolcularıyla birlikte. Biz gönlümüzden geldiğince çalmaya gayret göstereceğiz ama sizin o güzel eşliklerinizle inanıyorum müthiş bir anlam kazanacak. Dido diyeceğiz efendim.
1: Ben de eşlik edeceğim ama en güzel eşlikler bence ekran başında.
0: Bekleyeceğiz zevkle.
1: Haydi buyurun.

0: Alkışlar hem tüm Karadeniz'e hem de birbirinden kıymetli arkadaşlarıma. Evet ve
1: Bravo.
0: efendim dedik ya işte diyardan diyara, kalpten kalbe gidiyoruz bu akşam. Ama yine hatırlatalım sizlerin istekleriyle. Gelen isteklerden bir tanesi daha var şimdi sırada. Bir Rumeli türküsü efendim. Ama gerçekten Rumeli'de, Rumeli deyince hep bir hareket, hep bir fıkır fıkırlık geliyor akıla. Ama bu türkü de öyle can yakan türkülerden bir tanesi ki ailetme beni diyeceğiz. Eşliklerinizle birlikte tabii ki.
1: Çok özel bir türkü. Senin
0: evet.
1: sesinden de yine çok,
0: çok
1: keyifli bir yere
0: ediyorum.
1: Gidecek. Provalarda biz de keyifle icra ettik hakikaten. Öylesine zengin bir coğrafyadayız ki öylesine güzelliklerle her yörede bambaşka bir iklimle, bambaşka bir zenginlikle doluyuz. O yüzden biz de sürekli farklı farklı rotalarda başka başka lezzetler arıyoruz ve bunları da bizleri dinleyen kıymetli dinleyicilerimize buluşturmaya bayılıyoruz. Yine onlardan bir tanesi güzel sesinden yorum bulsun. Buyurun sevgili dostlar.
0: Teşekkürler.

0: Gönlüne sağlık sevgili dostlarım. Ediyorum. Ellerinize sağlık. Ekran başındaki müzik yolcularının ağızlarına, gönüllerine sağlık diyoruz efendim. Nasıl gidiyor yolculuğumuz diye buradan hep ben sormak ve karşıdan bir cevap duymak istiyorum. Eminim o cevap da bizlere güzelliklerle geliyordur. Nasıl gidiyor sence Mine?
1: Bence keyifli gidiyor. Çünkü öyle olduğunu düşünüyoruz. Hep diyoruz ya, şarkıların birleştirici gücü eminim şu ekranın arkasından sizlere geliyordur diye planlıyoruz. Çünkü biz gerçekten işimizi gönülden ve severek yapıyoruz. Her hafta bu heyecanı sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Umarım bu güzel enerjilerimiz de sizlere doğru geçiyordur.
0: Sırada yine çok keyifli bir eser var. Uşak makamının da o inceliklerini bir iğne oyası gibi işlemiş. Harika bir eser. Senin güzel sesinden dinleyelim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Efendim diyeceğiz ki, şarkılar yazdım sana, sazlar seni kıskandı diyeceğiz. Bir Erdoğan Berker bestesi, bilen dostlarımın eşliklerini bekliyorum.

0: gönderildi. Efendim, Türk müziğinin nasıl kıymetlerini anlatıyorsak hakikaten Yeşilçam'ın da çok usta bir değerini kaybettik.
1: Evet.
0: Ve şimdi çalacağımız, sizlerin de eşlik edeceği bu eseri Yeşilçam'ın büyük ustası Kadir İnanır için
1: evet, ruhuna gönderelim
0: istiyoruz. Hakikaten değmen benim gamlı yaslı gönlüme, ben bir selvi boylum
1: yardan
0: hakikaten
1: ayrıldım.
0: O selvi boylum al yazmalımda kıymetli sultanımızla birlikte asla herhalde unutulmayacak bir başyapıta imza atıp Türk sinemasında da
1: evet,
0: o harika kilometre taşlarına döşeyen üstadımıza gönderelim istedik.
1: O zaman Uşak makamındaki yolculuğumuzdan sonra şimdi o müziğin güzelliğiyle Tokat yöresine ait olan
0: Hicaz makamına
1: bu,
0: doğru.
1: Evet, bu güzel eseri gelin hep birlikte söyleyelim ve dinleyelim. Buyurun.

Gerçekten böyle içimizi yakan türküler ama hafif de böyle salına salına söylediğimiz türkülerden bir tanesi. Türkülerimiz, şarkılarımız diyoruz ya dostlar, hepsi gerçekten çok çok çok kıymetli bizim için. Ve ne kadar güzel, hep anlatıyorum ya, şu bestecilik yönümün olmaması beni hep böyle bir tarafım eksikmiş gibi düşünüyorum. Ama beste yapan dostlara da çok çok hayranlıkla bakıyorum, gıpta ediyorum gerçekten. Şimdi de çok genç bir kardeşimin şarkısı var sırada. Efendim, sözü ve bestesi kendisine ait. Güray Köşker'e ait. Ben de okumaya çalışacağım. Ben çok sevdim ilk dinlediğimde. Umarım sizler de seversiniz. Benimle bu güzel duygularınızı paylaşırsınız. Ve şimdi Sev Yine diyeceğiz.

0: Sevda kuşunu gönüllere doğru kanatlandırdık. Öylesine güzel söyledin ki yeni
1: çok
0: üretimler, yeni besteler, bu müzik için yeni oluşumlar öylesine kıymetli ki. Çünkü yeni nesillere de bu işi sevdirmek, bu işin yüzyıllarca süren o musiki geleneğimizin de devamını sağlamak için çok kıymetli.
1: Evet, müzik kültürümüzün gerçekten tam hakkıyla yaşanması gerektiğini düşünen dostlarımızdanız. Hepimiz bunu istiyoruz. Çünkü bu kültürümüzü bizler yaşatacağız. O yüzden tarzı önemli değil. Önemli olan doğru ve güzel müzik. Yani müzik evrensel diyoruz ya, bazen bazı dostlarımız bize diyor ki şimdi biraz dertleşelim isterseniz. Bazen diyorlar ki ama neden Türk müziği okumadınız? Neden Türk müziği okumadınız? Hepsi bizim müziğimiz. Hepsi. Önemli olan gerçekten temiz ve güzel bir yorumla ve güzel eşliklerle okumak. Ben hep buna inananlardanım. O yüzden de nefesim yettiğince, dilim döndüğünce her şeyi söylemeye gayret ediyorum.
0: Harika. Eskiler zaten sanatkar, işte şarkıcı ya da pek çok ünvanın dışında müteessir diyorlar. Kalbe tesir eden anlamında.
1: Evet.
0: Eğer çaldığınızın, söylediğinizin kalbin tam ortasında bir yeri varsa işte sizin de o zaman bir hüneriniz var demek anlamına geliyor. Dolayısıyla biz üretenlere her zaman destek olmaya, onların eserlerini seslendirmeye de büyük bir gayret edeceğiz. Şimdi yine yeni bir eser var değil mi?
1: Aslında yeni değil. Yaklaşık bir buçuk yıl oldu.
0: Bayağı eski.
1: Bu güzel eseri ben seslendireli. Efendim, benim çok severek seslendirdiğim bir eser. Sözler Talat Atilla, beste Hüseyin Bitmez'e ait. Hayatın o akışını, o güzelliğini öyle sade, öyle yalın ama öyle de cana dokunarak anlatılmış ki ben de bu güzel sözleri ve bu güzel besteyi seslendirmeye çalıştım. Ve şimdi de çok kıymetli arkadaşlarımızla birlikte ve sevgili Burcu'nun emekleriyle birlikte hep birlikte seslendirelim diyorum. Ne dersiniz?
0: Buyurun dostlar.

0: Ağzına sağlık sevgili Mine.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sizin de gönüllerinize sağlık.
0: Ama besteleyenin de ruhuna sağlık değil mi? Kendisi yakınlarımızda olduğunu hissediyorum
1: evet,
0: ben.
1: Evet, yakın akrabam.
0: Hem yakın akrabamız. Şu anda da kendisi stüdyomuzda. Buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz.
1: Evet, teşekkür ederim.
0: İyi ki bizimlesiniz abicim. Hakikaten harika. Gerçekten işte üretim, bestekarlar ölümsüzlüğün anahtarını bulan harika isimler. Evet. Şimdi Adanalı Esmer olur.
1: Bir Adana'ya gidiyoruz şimdi.
0: Mersinliler Çapkın Olur, Can Yakar isimli eserle. Bakalım Adana ve Mersin'den ne kadar eşlik gelecek çok merak ediyorum. Benim de yaşamaktan büyük mutluluk duyduğum. Yani
1: tabii
0: görev
1: ki.
0: Yapmaktan da Mersin Devlet Klasik Korosu'nda da görev yapmaktan büyük mutluluk duydum. O yöreye ait bir türkü olacak.
1: Bence Adanalılar ve Mersinliler seni yalnız bırakmayacaklar. Her hafta olduğu gibi
0: evet.
1: Desteklerini hiç esirgemiyorlar. Ama bence bu güzel fıkır fıkır şarkıda eşliklerle hadi buyurun sıra sizde.

0: Bence Adana ve Mersin bu tarafa doğru yanaştı.
1: Geldiler değil mi buraya? Sesleri ben duyar gibi oldum.
0: Bence de öyle. Efendim, müzik yolcularının bu haftada sonuna geldik. Ne çabuk geçti zaman, değil mi?
1: Ağzımdan aldın gerçekten. Nasıl geçti zaman anlayamadım diye şarkısında eklesek mi bilemiyorum ama sizlerle olmak, bu yolculuğu paylaşmak bizler için çok kıymetli. Her biri birbirinden değerli, virtüöz dostlarımla
0: Evet.
1: ve senin o güzel duygulu sesinle,
0: Çok
1: bin
0: teşekkür
1: bir
0: ediyorum.
1: özenimizle burada huzurlarınızda olmak bizim için çok kıymetli. Yapımda, yayında özenle bizleri hazırlayan
0: Evet.
1: herkese teşekkürlerimiz ve sevgilerimizi sunarak veda etmek istiyoruz sizlere.
0: Evet ve hani diyoruz ya hep bir filmin içinde gibi yaşıyoruz şarkıları. Yine bir film şarkısıyla efendim veda ediyoruz. Sözler Çiğdem Talu, müzik Melih Kibar'a ait. Sevdan olmasa diyeceğiz ama ben bu güzel eseri ilk önce kıymetli orkestra arkadaşlarıma, Ahmetciğim sana, sonra birbirinden kıymetli dostlarımıza, bu yayını sizlere ulaştıran tüm dostlarımıza ve tabii ki ekran başındaki dostlarımız sizlere. Ve efendim çok çok teşekkür ediyoruz. Haydi gelin birlikte söyleyelim.
1: Öyle güzel söyledin ki bence diyorum ki bunun arasına senin bu güzel sözlerinle bir de klarnet taksimi olmasa arada nasıl olur diyorum. Sevdan olmasayı görüyorum ve el arttırıyoruz.
0: Evet, bence Suat'cığım da coştursun bizi o zaman. Haydi buyurun.
1: Haydi buyurun.

0: Robin çok güzel bir konuğum var. Kendisi son yılların birçok hitine imza atmış. Üreten, şarkılarını yazan, besteleyen Kurtuluş Kuş bizimle. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Neredesin? Kim tutuyor ellerini? Neredesin? Ben bıraktığım yerdeyim. Yola başlıyorsun, bir sürü zorluk çekiyorsun, tırmanıyorsun, bir başarı elde ediyorsun ve sana o başarının karşılığında yetmiyormuş gibi.
0: Ödül.
1: Bunu yapıyorlar ya, ödül.
0: Evet.
1: O ödül beni sürekli yeniliyor. Dün gece çok
2: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne çarşamba TRT Müzik'te.

Şol gökleri kaldıranın, donatarak dolduranın, ol deyince olduranın 99 adıyla. Değerli TRT Müzik izleyenleri, yine bir Türkülerle Turan programıyla karşınızdayız. Türk dünyasını, Turan yurtları, türkü türkü gezeceğimi

0: biz. Türk dilinin konuşulduğu her bir yörenin, Türk'ün gönlünün eğlendiği, dilinin söylendiği her bir yurdun türkülerini burada sizinle anacağız, onları yad edeceğiz. Bugünkü konuğum Türk dünyası müzikleri konusunda Türkiye'de. Türkiye'yi Türk dünyasında, Türk dünyasını ise Türkiye'de müzikal anlamda en başarılı şekilde temsil eden benim de değerli ustalarımdan biri Sayın Kaya Kuzucu. Abi hoş geldiniz.
1: Eyvallah, hoş bulduk. Allah razı olsun. Vuslatımıza vesile olan, Türk dünyasını buluşturan TRT'mize şükranlarımı Türk milleti adına iletiyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Abi Türk dünyası ile ilgili çok güzel müzikal çalışmalarınız var. Son
1: Eyvallah.
0: zamanlarda özellikle Hoca Ahmet Yesevi ile ilgili çok
1: Evet.
0: çalıştınız ki Piri Türkistan diyoruz. Kısaca bunlardan bize bahseder misiniz?
1: Efendim, Piri Türkistan'ımız bizim karakter mimarlarımızdan, inanç mimarlarımızdandır. Bize öyle bir yol haritası çizdi ki, onun divan-ı hikmetlerinde bahsettiği ilkeleri, prensipleri zaten o divan-ı hikmetlerden bahsederken kendisi şöyle diyor. Divan-ı hikmetlerim bizim inancımızın esaslarını temsil eder diyor. Hikmet zaten hocam, doğruyu doğru yerde, doğru zamanda söylemek ve yapmak anlamını taşır. Onun için çok önemli bizim milletimiz için, İslam alemi için. Onun divan hikmetlerini duyurmak istedim. Onun üzerine bir çalışma yaptım.
0: Çok teşekkür ederim. Çok da yararlı oldu bizler
1: Eyvallah,
0: için.
1: sağ ol.
0: Sonuçta bu bizim kültür kaynağımız bir taraftan da.
1: Eyvallah.
0: O buluşma noktasının en güzel Türkçe ifadesini buluyoruz. Zaten
1: Ya.
0: gerek Hoca Ahmet Yesevi'de gerek onun Anadolu'ya ve Balkanlara gönderdiği alperenlerde. Efendim Türk dünyası müzikleri çok geniş bir alanı kapsıyor aslında kavram olarak. Türkiye'de bunun içerisinde muhakkak. Türkiye'de sadece bizler değil, bizden önce de ve bizden sonra da olacağı gibi pek çok Türk dünyası gönüllüsü, Turan gönüllüsü, ozanlarımız, şairlerimiz, aşıklarımız olmuştur. Onlardan birinin sözlerini şu anda Kaya abi uyarlayıp bir bestesiyle bize zamanında
1: Eyvallah.
0: dinletmişti.
1: Yıllar önce.
0: Yıllar önce biz onu tabii o zaman tanışmıyorduk kendisiyle dinlerdik. Rahmetli yine Kahramanmaraşlı şairimiz Abdurrahim Karakoç'un
1: Allah rahmet eylesin.
0: bütün ozanlarımıza, Dede
1: Ya.
0: Korkut'tan günümüze kadar ona
1: Eyvallah.
0: kadar bütün ozanlara rahmet diliyoruz. Kutlu dinleri şad olsun. Şimdi bir türkü de ben seslendireceğim. Ama bir sazımı değiştireceğim bu arada.

ezanlar buz tutmuş minarelerde. Yaylalar sorarmış töreler nerede? Hasretle yolların bittiği yerde her dağ eteğinde bir mezar üşür.

0: Evet değerli dostlar, duygularımız böyle. Türkülerle Turan programındayız. Konuğumuz Kaya Kuzucu, Türk dünyası müzikleriyle, ozanlık geleneğiyle ilgili çalışmalarıyla, türküleriyle tanıdığımız benim değerli abim ve ustam. Şu anda hangi çalışmalar yapıyorsunuz Kaya abi?
1: Hocam, benim kaygım bize ait kültürümüzün genlerini korumakla ilgili bir savaşım var. Çünkü bu kültürümüzün genlerini korursak bizden sonraki nesillere işte bu arkadaşlarımızın ben onlara müzik savaşçıları diyorum. Bu kültürümüzü koruyan savaşçılar diyorum. Hiçbir şey olmaz. Bu milletin dünya var oldukça varlığı da daim olur. Onun için kültürümüzün genlerini korumalıyız. Bundan dolayı da bizim hasletlerimiz neler? Nerede o Orhun abidelerinde, yazıtlarda neler var? Bizlere ecdadımız neyi yapın, neyi yapmayın diye ta o zaman 5000 yıl önce belirlemiş. Ondan dolayı bütün Türk yurtlarında söyledikleri ağıtları, düğünlerde çaldıklarını, savaşa giderken yapmış oldukları o destanımsı ezgileri toparlayıp Anadolu'ya ve Anadolu'dan da bütün dünyaya aktarmaya çabasındayız.
0: Çok güzel. Değerli konuklar, Sayın Kaya Kuzucu'nun şimdi dinleyeceğimiz eseri bunlardan biri. Hoca Ahmet Yesevi'nin Divanı Hikmet'inden bir şiiri. Biraz da Türkçeleştirdiniz. Türkiye Türkçesine
1: Türkiye
0: yakın hale
1: Türkçesi.
0: getirdiniz değil
1: Evet.
0: mi?
1: Bilinsin ne anlatılıyoruz diye.
0: Tabii, en güzeli. Şimdi Kaya abinin kendi sazından Hoca Ahmet Yesevi'ye ait sözleri ona
1: Bizim
0: ait olan bir
1: inanç
0: türküyü.
1: mimarlarımız
0: Evet.
1: biliyorsunuz.
0: Buyurunuz
1: Onun
0: efendim.
1: için

0: Ustam çok teşekkür ederiz.
1: Teşekkür
0: Değerli
1: ederim.
0: izleyiciler, bilmiyorum siz de atlara atlayıp da Yesi'ye doğru gittiniz mi şu anda? Bir ruh göçünü yaşadınız mı? Ben bir gidip geldim. Ezgisi de çok güzel.
1: Eyvallah, sağ ol.
0: Böyle sözler de çok anlaşılır
1: Eyvallah.
0: oldu. Çok teşekkür ederiz. Bu mesajı bize ilettiğiniz için. Gönül elçilerimizden Yesi'den Karpatlara akan nehrin yolcularından bir tanesi de tabii ki de bizim gönül evrenimizin en önemli karakterlerinden biri Yunus Emre.
1: Ya evet.
0: Yunus Emre'nin tabii ki de çok güzel şiirleri var, deyişleri var. Hala okuduğumuz zaman ne düşünmüş, nasıl düşünmüş diyoruz. 10 yıl önce okuduğumuzdan farklı anlamlar çıkarıyoruz. Bunların değerlerinin bilindiğini, onların ne kadar yad edilmesiyle de ölçebiliriz. Yunus der ki diye bir türkü okuyacağız şimdi. Yunus'un ağzından rahmetli destan şairimiz Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu'nun yazdığı bir şiiri ben de ezgilemeye çalıştım. Onu
1: Hadi
0: seslendireceğiz.
1: buyurun.

0: Evet, değerli izleyenler, TRT Müzik ekranlarında Türkülerle Turan programındayız. Konuğumuz Kaya Kuzucu. Yavaş yavaş da programın sonuna geliyoruz. Abi
1: Eyvallah.
0: sizinle de zaman su gibi aktı
1: El
0: gerçekten.
1: öyle.
0: Yine
1: Allah
0: der ki,
1: razı olsun.
0: şöyle der ki, ulu taptuk, dervişi biz Yunus yaptık. Damlaydı okyanus yaptık, ne ucu var ne bucağı.
1: Var. Eyvallah.
0: İşte dervişleri Yunus yapan, Damla'yı okyanus yapan bir ulu ırmağın kollarından birini Türkiye'de biz temsil
1: Eyvallah.
0: ediyoruz. Geri kalan da bütün Turan ve Türk dünyası.
1: Şunu da belirtmek gerek ki hocam. Hoca Ahmet Yesevi'nin öğrencileri, o silsile diyoruz. Yesi'den başlıyor, Çimkent'ten, şimdiki Kazakistan'da sevgili dostlar. Oradan geliyor. Anadolu, Anadolu'yu geçiyor. Balkanlar,
0: Evet.
1: Balkanlarda Gülbaba da son buluyor.
0: Evet.
1: Öyle.
0: Evet, o.
1: Biz buna silsile diyoruz.
0: Doğru. Peki çok teşekkür ederiz.
1: Ben
0: Kaya abi
1: teşekkür
0: hem
1: ederim.
0: katılımınız için
1: Eyvallah.
0: zahmet buyurdunuz, beni
1: Estağfurullah.
0: kırmadınız, buraya geldiniz. Şimdi son türküyü sizden alalım. Sizin türkünüzle bitirelim. O da herhalde bizi Kırgızistan'a götüreceksiniz.
1: Eyvallah.
0: Peki Manas'ın
1: Hay hay.
0: diyarı Kırgızistan'a selam olsun. Efendim hoşça kalınız. Son türküyle veda ediyoruz. Türkülerle Turan burada son buluyor. Teşekkür ederiz.

Merhaba dostlar. Bazen dağlardan sesleniyoruz 2000 metrelerdeki halk sanatçılarımızın, kültür insanlarımızın yanından. Bazen de obalardan. Antalya'nın Döşeme Altı ilçesindeyiz. Fatih Burdurlu, Şakir Şahinkurt ve Musa Yenilmez'den önce hadi gençlere kulak verelim. Deniz Dinçel, öğrencileri Fatma Nur Şengül ve İsmail Sivrikaya ile birlikte çalıyor.

0: Çocuklar yağmurla geldiniz ya. Ve şıkır şıkır şıkır yağmur sesleri kayda da girmiş olabilir ama çok son derece doğal bir ortam oldu bu. Deniz, senin öğrencilerin değil mi?
1: Evet, evet hocam. Bu yıl mezun olacaklar. Hatta bugün de mezuniyet günleri.
0: Aa, kutluyorum
1: onlarla
0: sizi.
1: Geldik.
0: Ne hoş. Böyle iki tane genç arkadaşımız Antalya'da yerel müzikleri çalıyorsunuz. Bu harika bir şey. Sen Cengiz'in kızı mısın?
2: Evet.
0: Profesör evet. Oldu değil mi? Baban bölüm başkanı
2: evet,
0: mı?
2: Evet.
0: Ne güzel. Baban, senin amcan benim dönem arkadaşım. Evet. Bayram Şengül.
2: Evet.
0: Erzurum Radyosu'ndan.
2: Evet. Amcama da buradan selamlarımı
0: vermiş olayım. Ya babanla da çalıştım ben şeyde TRT'de. Ondan sonra siz o zaman torun oluyorsunuz bize. Kutluyorum valla çok güzel. Ne çalalım şimdi?
1: Antalya yöresinden bir türküyle devam edelim.
0: Tamam.
2: Çek gemici gemileri diyelim.
0: Çek gemici gemileri. Aa, uzun süredir okunmayan bir türkü bu. Hadi o zaman.
1: Hadi.
3: Toroslarla çevrili döşeme altı ovası 300 metre rakımda 500 bin yıl önce Anadolu'nun ilk yerleşim yerlerinden Karayim Mağarası'na, antik döşeme yolundan Selçuklu'ya ve günümüzün yerleşik yörüklerine uzanan halıları ile meşhur Akdeniz'e komşu bir kültür bölgesi. Haydi çocuklar, Akdeniz'e karşı çekelim bakalım gemileri.

Yöre düğünlerinin aranan sesi Fatih Burdurlu, genç yaşına rağmen yöre türkülerine hakim sesiyle, bakın, okunması zor eserleri okuyor.

0: Arkasından bir basmaz seneye gider.
1: Sahibi unutulmuş Türklerimiz tabi gökten zembille inmedi dostlar. Coşkudan, acıdan ya da güzelliklerden ilham alıp birileri yaktı bu türküleri. Fatih de işte kendi yaktığı bir türküyü çaldı bize.

laf etmiş, etsin dursun burada, etsin dursun burada. Zalım anan görmeden, amat dayın bilmeden, al boçanı düş peşime, kaç

0: Çok güzel.
1: Eyvallah abi.
0: Senin mi bu?
1: Benim abi.
0: Oo, gönlüne sağlık.
1: Naciz sana yazar söylerim. Bugüne nasipmiş. Hiç de okumamıştık
0: hiç okumamış
1: da.
0: Mıydın?
1: Sümer abi hiç okumamıştık.
0: Aa, çok hoşuma gitti. Güzelmiş valla.
1: Saygılar abi.
0: Tekezur Tatbıs
1: Seni sevdiğim için sana saklamıştık.
0: Aslanım benim.
1: Eyvallah.
0: Tekezur Tatbıs tarzını yapmışsın. Çok güzel olmuş ya.
1: Güzel abi. Sözler hoş.
0: Senin bir de baban var ya. Babanla da şöyle bir çalıp söyledim sana.
1: Tamam.

Geçen bölümde yayınladığımız ve 90'lı yıllarda kendisinden derlediğim İlvanlım Bedirik türküleriyle tanıdığınız Musa Yenilmez'e inanın doyamadım. Şimdi ondan hiç...

0: Bu duyguların dile gelmesi, işte filmlerdeki o kadınların
1: Evet.
0: duygularını, hasretlerini, sevdiklerini, beklentilerini nakış nakış halılarda yapmaları ya da böyle türkülerde bu sevgilerini işte oraya mesaj vererek anlatmaları beni çok etkiliyor Musa abi.
1: Anadolu'da iletişim çoğunlukla nakışlarla doluyordu.
0: Evet.
1: Nakış alışverişinde de iletişimler oluyordu. Türkülerle o çevirme halay çok önemli bir halaydır.
0: Evet.
1: İnsanlar, kızlar ve erkekler birbirlerini oralarda tanıyorlar.
0: Sosyal ortam.
1: Sosyal bir ortam. Yani bu yadsınamayacak bir şey. Kadın erkek ilişkisi yadsınamayacak bir şey.
0: Tabii.
1: Oralarda birbirleriyle ilişki kurabilirler. Birbirine laf atabiliyorlar. Gönlü varsa karşıdan da cevap veriyor.
0: Evet.
1: Mesela yani.
0: Evet.
1: O bir sosyalleşme
0: Evet.
1: aracın.
0: Kuzu sesleri geliyor, duyuyor musun?
1: Evet, bizim kuzulardandır
0: Bizim kuzulardandır. Killik köyü burası.
1: o. Killik.
0: Tam bir işte Antalya'nın Döşemealtı'nın bir
1: Evet.
0: köyü. Gerçekten tam bir Anadolu köyü ve Döşemealtı
1: Evet.
0: kilimlerinin üretildiği köy. Şu an bulunduğumuz ev konak da bu kilimlerin üretildiği bir konak. Seni burada ağırlamaktan çok mutlu oldum Musa abi.
1: Rica ederim canım ben. Ben de çok
0: Sana
1: mutlu oldum.
0: uzun ömür diliyorum.
1: Amin. İnşallah.
0: Sağlık diliyorum.
1: Hep birlikte.
0: Hep birlikte. Kalbimin en ortasında, pamuklar içinde korumadasın.
1: Biliyorum. Sen de benim için aynısın. Canım benim.
2: Sevgili dostlar, döşeme altından ayrılırken sizin için dolu dolu renkli bir bölüm çektiğimizi düşünüyoruz. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hepinize sevgiler. Hoşça kalın.

Efendim herkese iyi akşamlar diliyoruz. Türkü Deryası'ndan, TRT Müzik ekranlarından hepinize merhabalar, kucak dolusu sevgiler. Türkü Deryası bu hafta yine birbirinden güzel eserlerle iki çok önemli konuğu ağırlayacağı bu akşamda sizlerin huzurunda. Efendim çok heyecanlıyız, çok mutluyuz sizlerle bu akşam tekrar buluştuğumuz için. Sözü çok fazla uzatmak istemiyorum ve kıymetli abim, partnerim Selahattin Alpay Üstad'ı huzurlarınıza çağırıyorum. Selahattin Alpay geliyor.

0: Efendim saygılar, sevgiler. Bir Türkü Deryası programından hepimizden hepinize sonsuz saygılarımızı lütfen kabul buyurun. Çok uzatmadan bir tek teşekkür etmek istiyorum. Geçmişte ve bugünde de yine bize göstermiş olduğunuz yakın ilgiye binlerce teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum.
1: İyi ki varlar, iyi ki sen de varsın evet. Abicim.
0: İyi ki, misafirimizi...
1: iyi ki dostlarımız var diyecektim. Hakikaten çok önemli iki dostu ağırlayacağız bugün.
0: Evet.
1: Şimdi onlardan ilkini davet edelim. Fındık, Buse katılmış geliyor efendim.
0: Evet,

0: Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ellerinize
1: Fındık
0: sağlık.
1: Fındık Buse katılmış.
0: Ah, teşekkür ederim.
1: Hoş geldin evet. Canım benim.
2: Konuşalım mı yoksa hemen anons yapalım mı?
1: Bence anons edelim hemen diğer dostumuza evet. Davet edelim. Sonra müsaade hep birlikte sohbet edelim.
2: Hemen şöyle diyeyim. Şimdi hakikaten okuduğu zaman ben mest oluyorum. Güzel kardeşim, değerli hemşerim.
1: Ender Balkır geliyor efendim.
2: Evet.

0: Bravo.
1: Ağzına sağlık
2: çok
1: canım benim.
2: Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Çok sağ ol.
3: Canım benim. Ağzına yüreğine sağlık.
2: Çok teşekkürler.
1: Niye doğru yoldan şaşırdın beni? Madem uğraşmıyordun beni değil mi? Ne güzel oturmuş.
0: Madem almayacaktın evet. Beni.
1: Niye de almadın? Niye gever gever gezdiriyorsun yani? Yani değil mi kardeşim? Evet. El kızı kardeş, el kızı yapar.
2: Aman Allah.
3: Allah kimseyi doğru yoldan çıkartmasın diyelim.
1: Evet.
3: Efendim o kadar şöhretine şöhret katmasına rağmen...
1: Evet.
3: İnsanlığından zerrece bir şey yitirmeyen benim canım arkadaşım Ender. Hakikaten yani bundan 20 yıl önce nasıl tanıdıysam halen öyle aynı sanatsal kalitesini devam ettirmenin yanı sıra yüreği, kalbi, mütevaziliğiyle her zaman baş tacısın.
0: Güzel bakan güzel görür. O senin güzel bakan.

0: için canım benim.
1: Hakikaten
0: teşekkür
1: çok
0: ederim.
1: Kıymetlisin.
0: Sağ
1: benim nezdimde de ama bence bütün Anadolu halkının yani aslında türkü severlerin herkesin gönlünde taht kurdun.
0: Ne mutlu.
1: O yüzden seni ağırlamak
0: teşekkür
1: hakikaten
0: ederim.
1: Bugün çok onur verici bizim için. Sen de bir bugün
0: ben
1: böyle bir
0: Selahattin devam edeyim mi?
1: Oralara mı gideceksin? Ne yapacaksın?
0: Biraz da ben Sinur'a gideyim.
2: Bak, inan ki bu uzun havayı repertuara koymuştum. Ondan sonra dedim ki hele ileride bir okurum Allah bütün. Bak kalbimi okudun ha bak.
0: Kulduran Baba'yı biz tanıdık. Çok çok güzel bir insandı. Yani böyle o kadar naif bir insandı ki. Böyle hani karıncayı bile incitmeyen bir adamdı.
2: Arguan hep öyledir.
0: Evet yani
2: Arguan hep öyledir.
0: İşte Arguan hep öyle, ben hep şey diyorum, Arguan'a gittik böyle küçücük bir yer, Arguan ya hani böyle Arguan kocaman ya, bir şey bekliyorsun evet. Arguan küçücük bir yer, ondan sonra Yaşar Kemal'in sözü geldi abi aklıma evet. İnsan diyor ki evrende yüreği kadar yer kaplar diye, işte aynen Arguan'ların öyle. Yüreği büyük evet. olduğu için o yüzden hep böyle
2: ben ona bir şey ekleyeyim diyorum ki nacizane benim bu kendi fikrim, halk müziği okuyan tüm arkadaşlarımız eğer Arguan türkülerini okuyamıyorsa gerisini söylemiyorum. Evet.
1: Şimdi mesaj alınmıştır.
0: Kulduran Usta bu ilk iki mısrada böyle sevdiğini yere göğe sığdıramıyor. Ama işte hani sen dedin ya az önce zalimin kızı nasıl canını yaktıysa böyle son iki mısrada da biraz serzenişte bulunuyor. Sona doğru hafif bir bedduaya da giriyor mevzu yani.
2: Yemin ederim ağlamıştım
0: bunda. Bakalım hele ne demiş evet. Duran Baba. Arkasına da Hicrani Baba'dan yine bir Mate türküsü söyleyeceğiz.

0: Ağzına sağlık kardeş gözüm.
1: Ender,
2: teşekkür ederim.
1: Yüreğine sağlık.
2: Teşekkür ederim.
1: Seni oturtmuyoruz. Biraz öyle daha mi? Yoracağız.
0: Ender.
1: Dedim ki.
0: İş soğumadan hemen bir şey hatırlatmak istiyorum. Belki dinleyicilerimiz, ele çundurdun. Çundurdun, özendirmek.
2: Evet.
0: Yani yöresel bir terimdir biliyorsun. Babam bazen, anam bazen derdi. Her Ferit beni elere çundurdun ha dedi. Evet kardeş, buyur.
1: O zaman ben de çundurmak gibi olmasın ama Ender kardeşimle bir düet yapacağım.
2: Tamam. Elazığ'a gidiyoruz sanırım bu sefer
1: aynen,
2: değil mi?
1: Aynen. Hadi bakalım. İyi akşamlar, akşamlar diyeceğiz.
2: Elazığ, Türklerin en güzel Enver Demirbağ söylerdi. Hep böyle o bütün kaynağın böyle onun sesinden dinledik.
0: Harput'un aynasıydı.
2: Evet.
0: Evet.
2: Onun bir tane kendi söz müziği vardı. O da anonim olarak geçti repertuara ama biz burada hakkını verelim evet. Yine onu zikredelim. Bu türkünün sözü müziği Enver Demirbağ'a ait. Ruhu şad olsun.
0: Amin. Amin.
1: Buyurun. Ruhu şad olsun. Haydi bakalım.

0: Ağzınıza, ruhunuza sağlık. Çok teşekkürler.
1: Ağzınıza, gönlünüze çok teşekkür
0: Şimdi
1: ediyoruz.
0: Elazığ'ı bitirdik. Şimdi geldik nereye? Yavru vatan Kıbrıs'a. Kıbrıs'a. Bu seçim nedir?
1: Ne Mansur var? Limanı söyleyeceğim
0: Hadi
1: şimdi.
0: Buyur canım.
1: Hadi bakalım.
2: Hadi bakalım.

0: Bravo.
1: Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Çok sağ ol.
2: Ağzına sağlık canım. Evet değerli izleyicilerimiz, Türkü Deryası Yavru Vatan'dan şimdi sizleri ta Urfa'ya götürüyoruz. Diyoruz ki çimene bak çimene.

0: Sağ olun.
1: Var yüreğine sağlık abicim. Gönlünden sağlık. Selahattin
0: abi. Sağ olun.
2: Sağ ol canım.
1: Hareketi ağzınıza hiç kesmeden sağlık. Hemen Ender'le devam edelim.
3: Ender'in ben sizi bir Erzurum'a götüreyim. Oradan bir Diyarbakır'a.
2: Aynen de öyle.
3: Böyle bir gezdireyim doğuyu size.
1: Haydi bakalım Ender Balkır sizlerle.
3: Teşekkür ederim.

0: Ağzına Bravo. Sağlık kardeş gözüm. Ağzına sağlık babam.
1: Teşekkür ederiz.
2: Biz burada koptuk. Farkında mısın bilmiyorum
1: ama
2: duramadık yerimizde vallahi.
3: Hareketlendik.
2: Yüreğine sağlık.
1: Elinize sağlık.
0: Evet, şimdi Hamdiye.
2: Evet, şimdi Fındık Buse Katılmış'tan güzel bir eser dinleyeceğiz. Ne dinleyeceğiz bir tanem senden?
3: Ben bu yıl yarimden ayrı düşeli, her günün bir yıla döndü.
2: Ay nasıl gideceğiz. Severim o eseri de. Haydi bakalım o zaman huzurlarınızda Fındık Buse Katılmış.

0: Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum.
1: Ağzına sağlık
2: Sesin
1: canım benim.
2: Dert teşekkür görmesin. Ederim. Yine evet, ne kadar çabuk bitti değil mi Selahattin abi programımız?
1: Efendim?
2: Çok çabuk bitti. Son
1: bitti
2: esere
1: mi?
2: Geldik. Vallahi bitti. Doyamadık. Sizle sohbet evet. edemedik sanki doğru düzgün. Doğru düzgün dinleyemedik gibi de geliyor bana.
1: Canım
2: yine
1: benim.
2: Bekliyoruz. Bu böyle olmadı değil mi abi?
1: Evet. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Şeref verdiniz.
0: Biz teşekkür
1: Türkiye
0: ediyoruz.
1: Türkiye Deryası'na.
3: Eyvallah.
1: Efendime söyleyeyim. Bir dahaki geldiğiniz zaman bir koç moş falan keseriz. Allah nasip edersin.
2: Vallahi ayaklarınıza sağlık. Benim. Çok
3: gönül,
2: teşekkür
3: gönül
2: ediyoruz.
3: Her başlarcısınız. Şey,
1: sağ ol canım. Aynen
3: çok
1: öyle.
3: Teşekkür
1: kalbini
3: ederiz.
1: Seviyorum
3: sizin için de
1: kardeş,
3: çok keyifliydi.
1: İkinizin de.
3: Çok
1: Allah razı olsun.
3: İkinizin de.
1: Evet.
3: Teşekkür ederiz.
0: Teşekkür
3: evet,
0: ediyoruz. Çok sağ olun.
2: Veda cümlelerinizi alalım. Son bir eserle Selahattin abime eşlik edeceğiz inşallah. Birlikte son eserle kapatacağız.
0: Program başında da söylediğim gibi çok teşekkür ediyorum. Şöyle gibi oldu. Gerçekten evimde gibi oldu. Abim, dostum, Selçuk abim. Evimde gibiyim. Çok teşekkür ederim Selahattin
1: en son
0: abi.
1: Ben geldim
0: misafirperverliğiniz
1: ben
0: için.
1: Ben buradayım. Ha.
0: Daha fazla cümle kuracağım için en son oldu. Çok evet. teşekkür ediyorum. Çok güzel ağırlandık. Evet, çok canım. Sağ olun çağırdığınız için. Harika
2: abim
0: bir zaman
2: deyim,
0: geçirdik.
2: Ne deyim bilemedi. Hani çok gençsin ya. Çok genç gösteriyorsun evet. ya. Ne diyeceğini
1: şimdi,
2: bilemedim.
1: kardeş şimdiki okuyacağımız

0: Türkü benim derlememdir.
1: Evet.
0: Talan Dağ Dumandır. Nereye ait?
1: Erzurum'a.
0: Ey Allah'ın
1: Derdine
0: ya. Değil mi?
1: selam. Evet.
0: Evet.
2: Evet, son eserimizle veda edeceğiz. Tekrar
1: Evet.
2: tekrar ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Sizlerle
1: Teşekkür
2: olmak çok
1: ederiz.
2: mutluluk
3: Teşekkür ederiz.
2: vericiydi.
1: Programınız
3: Sizin
2: Tekrar
3: de
2: bekliyoruz sizleri.
1: Çok uzun sürsün.
0: İnşallah.
2: İnşallah. İnşallah
0: inşallah.
2: kardeşim benim.
1: Yani.
2: Efendim, önümüzdeki hafta tekrar sizlerle Türkü Deryası'nda buluşmak ümidiyle son eserimizle veda edelim o
0: Evet,
2: zaman.
0: ama
2: Buyurunuz.
0: mutlaka önümüzdeki hafta Çarşamba günü görüşmek dileğiyle. Saygılar, sevgiler. Buyurun.
2: Hoşçakalın.
0: Hadi.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Bu salı binde emek ayçiçek yağı 425 lira. Kristal Riviera zeytinyağı 475 lira.

0: Ekran başındaki sevgili seyircilerimiz, yeni bir köprü programımızla birlikteyiz. Çok güzel eserler hazırladık. Bir saat boyunca sizlerle olacağız.
1: Bizleri yalnız bırakmayın. Programımız başlıyor.

0: Yüreğine sağlık sevgili Özlem Üngör.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bir Şebin Karahisar türküsüydü. Giresun'daki hemşerilerimize selamlar olsun. Çok keyif alarak söyledim. Şimdi hemen yakın bir ile gidiyoruz.
0: Evet, piyano başına ben gidiyorum. Ben bu sefer sizin tarafa geliyorum. Bir evet. Hekimoğlu demek istiyorum. Ordu'ya gidiyoruz.
1: Sevgili Ümit Tokcan hocamızın sesinden
0: selam
1: de duymaya
0: olsun kendisine.
1: Alışkınız, selamlar olsun kendisine. Şimdi senin sesinden dinlemekte ayrı bir keyif olacak.
0: Piyano başında Hekimoğlu'yu seslendirmeye çalışacağım.

0: Efendim, bu hafta da köprü programımızın sonuna geldik. Gönülden gönüle, makamdan makama, diyardan diyara türkülerimizle misafir olduk evlerinize. Bizleri konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz haftaya burada olacağız. Köprü programımızın gününde ve saatinde bizi yalnız bırakmayın. Görüşmek dileğiyle efendim. Hoşça kalın.

0: Yakup'un çok güzel bir konuğum var. Kendisi son yılların birçok hitine imza atmış. Üreten, şarkılarını yazan, besteleyen Kurtuluş Kuş bizimle. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Neredesin? Kim tutuyor ellerini? Neredesin? Ben bıraktığın yerdeyim.
1: Yola başlıyorsun, bir sürü zorluk çekiyorsun, tırmanıyorsun, bir başarı elde ediyorsun ve sana o başarının karşılığında yetmiyormuş gibi. Bunu yapıyorlar ya, ödül.
0: Evet.
1: O ödül beni sürekli yeniliyor.
2: Dün gece çok aradım bulamadım.
3: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne Çarşamba TRT Müzik'te.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Bir adım önde.
2: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor oluyor anne.
5: Seni koydu.
4: Hasan uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
4: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
6: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
0: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Bir adım önde.
7: Bu salı BİM'de Sarelle kakaolu fındık ezmesi 228 lira. Protein Ocean çikolata aromalı protein tozu 799 lira.

Merhabalar, ben Ümit Yılmaz. Programımızda bugün Ümit Yılmaz Ensemble olarak biz çalacağız, biz söyleyeceğiz. Diğer haftalarda ise enstrümanistler, farklı ses sanatçıları da bizlerle olacak. Tabii bu program içerisinde ekranda gördüğünüz fotoğraflar eşlik edecek. Sayın İbrahim Kalın hocamızın o anda yakaladığı fotoğrafları biz de burada onunla beraber paylaşmış olacağız. Sanatımızı, müziğimizi, doğaçlamamızı, improvizelerimizi de onunla beraber.

Buradan bir Aşık Veysel türküsüne gideceğiz. Çoktan beri hasretini çekerim. Çok okunduğu, çok bilinen bir eseri değil. Ama biz kendi düzenlememizle size bu ezgiyi seslendireceğiz.

bir enstrümantal eserle devam edeceğiz. Adı Ece, benim bir bestem. Bir SMA'lı kızın hikayesini anlatan komşumun kızıydı Ece. Ve maşallah hayatına devam ediyor ve ikinci sınıfta şu an. Ece için yaptığım besteyi arkadaşlarımla çalacağım. Ece eserinin aranjesi Sayın Ozan Sarıboğa'ya ait. Ve biz bunu uluslararası bir albümde çaldık. Yabancı müzisyenlerle çalmıştık ama biz de kendimiz arkadaşlarımızla bu eseri seslendiriyoruz. Onlar da çok sevdiler ve Ece'yi şimdi size çalalım.

Şimdi çok özel bir fotoğrafla benim memleketime doğru gideceğiz. Sivas Divriği. Bir türküsünü seslendireceğiz oranın. Akşam olur karanlığa kalırsın. Arkadaşlarımın özel tınılarıyla beraber çalıp söyleyeceğiz.

Ve şimdi biraz hareketlenelim. Benim 22 aylık kızım için sahnede bu arkadaşlarımla beraber bestelediğim, o an kendi kendine gelişen, yani programımızın adı o da o ya, Ümit Yılmaz ile doğaçlama. Tamamen doğaçlayarak çaldığımız bir eser çıkmıştı ortaya. Biz de kızımın ismi Eda, Edalı olsun dedik. Ve o seri konserde ilk kez seslendirmiştik ama programımızda da çalmak istiyoruz. Ve karşınızda Edalı.

Ellerinize sağlık arkadaşlarım. Eda'yı ve tüm çocuklarımızı bir kez daha mutlu ettik beraber bu eseri çalarak. Artık programımızın sonuna geliyoruz. Son eserimize geçmeden önce ben arkadaşlarımı sizlere tanıtmak istiyorum. Neyde? Eyüpcan Açıkbazu. Çok özel sesleri, tınıları bize aktaran kardeşim. Davulda Ömer Aslan. Yıllardır beraber müzik yapıyoruz. Kontrbasta Sertaç Çiğdem. Bu işlerin birçok yaptığımız işlerin hepsinde yapımcı olarak yanımızda sağ olsun bizimle beraber ve kontrbas sanatçısı. Murat Süngü her yerde her zaman ama bizimle de hep beraber yanımızda özel bir adam, özel bir müzisyen cello'da ve aranjör, müzik yapımcısı Ozan Sarıboğa piyanoda. Ve bu arkadaşlarımla biz programlarımızı her hafta sizlerle bu tınıları paylaşacağız, bu müzikleri paylaşacağız. Ve son olarak bir Livaneli şarkısıyla size veda etmek istiyoruz. Ömür dediğin.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
1: 4-10 Temmuz arasında BİM'de Blum kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Blum tuvalet kağıdı 123 lira yerine 109 lira 50 kuruş.
0: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Bu salı BİM'de Sarelle kakaolu fındık ezmesi 228 lira. Protein Ocean çikolata aromalı protein tozu 799 lira.

Çok teşekkür ediyorum değerli şefim ve sevgili arkadaşlarım. Efendim merhabalar. Ekranları başındaki çok çok değerli izleyenlerimiz yine bir hoş sedayla huzurlarınızda olmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyoruz efendim. Ekranları başında bizleri izlemekte olan değerli izleyenlerimizi her zaman olduğu gibi bu akşam da saygılarımızla, sevgilerimizle selamlıyoruz efendim. Sosyal medya üzerinden bizlere ulaşıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. O güzel geri dönüşlerinizden inanın çok mutlu oluyoruz. Buradan bir kere daha teşekkür etmiş olalım. Gerek

destekleriyle gerek programımızda görmek istediğiniz konuk sanatçılarla bizlere ilham veriyorsunuz. Sağolunuz efendim, var olunuz. Bu akşam da yine programımızda görmek istediğiniz ve dinlemek istediğiniz bir konuğu sizler için davet etmek istedik. Ne diyorsunuz sevgili şefim, davet edelim mi konuğumuzu sevgili Baki'cim? Evet efendim. Bir hoş sedaya Özgür Alter geliyor.

0: Harikasınız. Çok keyifli bir şarkı. Hoş geldiniz. Şerefler verdiniz.
1: Hoş bulduk. Şerefiniz var olsun. İlk giriş şarkım müthişti.
0: Biliyorum siz çok Türk güzel. Sanat müziğini de çok seviyorsunuz.
1: Gerçekten hastasıyım. Harikaydı. Bizim bu okuduğumuz eserin de sözleri bana müziği kıymetli hocam Yücel Arzen'e ait. Buradan da sevenlerimiz bilsin. Bu arada ekranları başında bizleri izleyen kıymetler, selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. İyi ki varsınız.
0: Çok mutlu olduk varlığınızla. Yücel Arzen benim de hocam olmuştu biliyor musunuz? Konservatuara ilk giriş yıllarında kendisinden bir süre ders almıştım. Piyano çalardı. Çok da güzel piyano çalardı ve piyanoda hep bana dönülmez akşam okuturdu. Selamlar, sevgiler olsun
1: kendisine. Selamlar, saygılarımız olsun.
0: Ben bu dem şarkınıza gerçekten hayranım ve size de öncesinde program öncesinde bahsetmiştim. Bir dönem yürüyüş yapardım. Ah keşke yine yapabilsem. Sürekli kulaklığımla bu şarkıyı dinlerdim sizi tanımadan önce. Burada da beraber aynı sahnede olduğumuza ayrıca mutlu olduğumu belirtmek istiyorum.
1: Ben de çok mutlu oldum. Yani müzik bizim her şeyimiz. Ruhumuz, gıdamız, güzel şarkılar kalıyor bir şekilde. Biz de yıllarca sahneler yaptık falan ama şarkının seni bulması çok önemli.
0: Kesinlikle. Siz onu bulmuşsunuz.
1: Şükürler olsun.
0: Hemen bir tane daha ister dinleyelim mi güzel sesinizden?
1: Şöyle başım üstüne canlı. Şeref duyarım. Gelsin o zaman. Baki hocam.

0: Çok teşekkür ediyorum sevgili şefim ve değerli arkadaşlarım. Sağolunuz.
1: Müthiş. Vallahi çok,
0: çok
1: güzel.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun, bir solisten duymak ayrıca tabii mutlu ediyor insanı.
1: E ne yapalım, biz birbirimize öveceğiz.
0: Sağ olsun dinleyenlerimiz de çok sevgi dolu, övgü dolu, hepsine kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Sizin de çok sevenleriniz, hayranlarınız var. Siz peki kimden etkilendiniz? Yani muhakkak böyle müziğe başlamadan önce ve hala da dinlediğiniz solistler vardır. Ben sanki biraz böyle İbrahim Tatlıses alıyorum sesinizden.
1: Yani
0: onaylıyor musunuz bilmiyorum.
1: Net onaylıyorum. Onlar bizim pirimiz. Ben İbrahim abi, Müslüm baba. Onlarla büyüdüm. Sesimi Burhan Çaçan'la keşfettim. Nurlar içinde uyusun.
0: Allah rahmet.
1: Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur. Bizim kıymetlerimiz. Neşet baba zaten benim vazgeçilmezim.
0: Çok severim.
1: Şimdi ben aslen Vanlıyım. Ama evet. Kayseri'de, Adana'da büyüdüm. Kırşehir, Nevşehir. Buraların hepsinin böyle kokusunu, dokusunu ben aldım. Neşet Baba dinlemek benim için gerçekten çok büyük bir şanstı. Bir de onların böyle otağında büyüdüm ben.
0: Büyük şans gerçekten.
1: Gerçekten büyük şans. Şimdi tabii ki ustalardan öğreniyoruz. Nasıl ki onların ustaları vardı. Onlar da bizim ustalarımız. Hani başta dedim ya, biz bayrak bekçisiyiz. Onları bize getirdi. İnşallah biz de hakkını veririz. Bizden sonraki jenerasyona taşırız. Ki taşırız inşallah.
0: İnşallah o güfteler biliyorsunuz. Muhakkak yeni bestecilerimiz var. Güfte yazarlarımız var ama o dönemkilerde bir başka, dediğiniz gibi bu bir devir teslim. İnşallah kültürümüzü en güzel şekilde aktarmak nasip olsun hep birlikte.
1: Ya ruh vardı eskiden, yani eskiden emek vardı. Şimdi mesaj çıt çıt yazdın, sildin falan. Mektup vardı. Mektubu taşıyacak biri
0: dönem,
1: vardı.
0: Dönem dönem değil mi aslında yani, biraz da ama.
1: Emek olduğu için güzeldi ve duygular gerçekten ağır yaşanıyordu. Çünkü ulaşmak zordu. Şimdi ulaşmak çok kolay.
0: Öyle ama değerlerimizi
1: ama kaybetmek de çok
0: gerekiyor.
1: Kolay. Kesinlikle. Kesinlikle değerlerimize sahip çıkacağız.
0: Kesinlikle. Yine sizden keyifli bir şarkı dinleyelim mi?
1: Şeref duyarım.
0: O zaman biz de keyifle dinliyoruz sizi.

0: Harikasınız, muhteşem.
1: İçimizden çok geldiği tutuyorum. Gibi.
0: Yalnız canlı inanılmaz bir performans. Nasıl bir sesiniz var ya? Gerçekten yürekten
1: Allah
0: kutluyorum.
1: Allah razı olsun. Şimdi
0: yer plak gibi okuyorsunuz.
1: Allah kibirden uzak etsin. Allah iyinin ortağıdır.
0: Kesinlikle öyle. Ve her zaman iyinin ve doğrunun
1: evet.
0: yanındadır.
1: O yüzden hayallerinden kimse vazgeçmesin. Sadece kalbini bozmasın.
0: Söylediniz.
1: Gerisi gelir.
0: Çok teşekkür ediyoruz bu güzel paylaşımınız için. Ben de bir Türk müziği okuyayım mı yine, ne dersiniz?
1: Vallahi bayılırız.
0: Eşlik edersiniz belki de.
1: Vallahi o siz de. Estağfurullah. Belki ilerleyen saatlerde cesaretimi toplasam
0: Estağfurullah,
1: olur.
0: Estağfurullah, ne demek. Çok memnun olurum. Sevmekten kim usanır, tadına doyur.

0: Yine tutamadım kendimi.
1: Ama tutmayın, ne kadar güzel
2: vallahi
1: söylediniz.
2: Vallahi çok güzel. Türk
1: bravo.
2: Sanat müziği çok güzel.
1: Kesinlikle
2: ya.
1: Kesinlikle siz repertuarınızda.
2: Şimdi biraz hoyratlar, türküler var ya. Sanat müziğinin de bazı yerleri var. Böyle evet. Okurken solisti şişler. Orada efkar patlaması oluyor ya. Orada direkt artık Anadolu çıkıyor ortaya.
1: Ah, çok keskin ve harika bir sesiniz var.
2: Teşekkür ederim.
1: Ama bence repertuarınızda yer vermelisiniz. Muazzam okudunuz.
2: Kesinlikle okuyorum.
1: Çok güzel.
2: Yani dedik ya, biz kültür açısıyız. Okumasak olmaz
1: evet,
2: zaten.
1: Evet, evet. Yine bir şarkıyla devam edelim mi sizin sesinizden?
2: Şeref duyarım.
1: O şeref bize ait. Buyurun lütfen.

0: Hani derler ya helal diye. Gerçekten helal olsun. Muazzam. Nasıl bir ses ve yorum. Çok kutluyorum
1: çok
0: sizi.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok keyifli dinledik.
1: Çok teşekkür ederim. Ferdi Baba'ya da buradan rahmet diliyorum. Nurlar için duysun.
0: Allah
1: Usta beni
0: eylesin.
1: Kırmadı. Bana da söyle şarkısı için aradık. Dedi ki evlat sen güzel okuyan bir çocuksun. Şarkı senin.
0: Ah ne güzel.
1: Hiç unutmam yani. Onların kıymeti gerçekten özel. Ve yaşatacağız inşallah.
0: Evet. Bu özel sesten şöyle bir çok doğaçlama spontan oldu ama bir uzun havada duysak sanki öyle bir istek geldi içimden benim.
1: Ya bugün
0: çünkü
1: çok istek aldık biliyor musunuz?
0: Oktavlar alıyorsunuz ya hani.
1: Evet.
0: O oktavlar bana uzun havayı çağırır. Çok güzel uzun hava okursunuz. Bir tane istiyoruz sizden.
1: Vallahi Baki hocam biraz zorda bırakacağım. Sen hakkınızı helal edin. Şimdi uzun havanın arkasında bir şey bağlamak lazım.
0: Sahnesiz
1: hemen
0: efendim.
1: Hızlı düşünüyorum. Bir Fadiyaz olur mu? Bir Antep tarafına gidelim o zaman.

0: Vallahi çok güzel oldu.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Yüreğinize sağlık.
1: Sağ olun.
0: Gerçekten süper.
1: Teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Bir hatamız olduysa affola.
1: Estağfurullah. Efendim, bir hoş seda. Haftaya aynı gün, aynı saatte tekrar TRT Müzik ekranlarında sizlerle buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık.
0: Allah'a emanet olun inşallah. Saygılar sunuyorum.

0: Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hüner. Sensiz yapamıyorum. Aa,
1: bak yine geri gel. Pop müziğin çok güçlü sesi. Burak Kut geliyor.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
1: Seyahate gelenler yaşadı. Jestini her yere taşıdı. Mest oldu. Bankartın jest oldu.
0: En çok jest yapan kart. Jest kart.
2: Abi.
3: Buyur Hasan.
2: Hadi oğlum. Anne bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor oluyor anne.
5: Seni koydu.
4: Hasan uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
4: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
6: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

Çok teşekkür ediyorum. Var olasınız. Emeğinize sağlık. Hoş geldiniz efendim. Zile yani sınırsız ezgiler efendim. Bir kez daha sizlerin huzurunda. Ekran başına hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bizi her nereden izliyorsanız bizleri yalnız bırakmayan kıymetli dostlarımıza iyi ki varsınız diyoruz. Bir kez daha sizlerle buluşmanın efendim böyle tatlı, güzel huzuru ve heyecanı var. Bu yıldızda yine her hafta olduğu gibi bir yıldızla beraber olacağız ama bu akşam bu yıldızda olacak değerli isme göre bir repertuar hazırladık. Açılışta gördüğünüz gibi yine o hafızalarda Zeynep yorumuyla sizlerin hafızalarında yerini alan 90'lardan 2000'lerden bir eserle sizlere merhaba dedik. Bu akşamki misafirimiz de yine 2000'li yıllarda yarışma programlarının en revaçlı olduğu dönemlerde adını hakikaten hem polemiklerle hem sesiyle hem güzelliğiyle hem de yorumuyla aslında hafızalara kazımıştı. Popstar desem. Hafızalarınızda neler canlanır acaba, neler düşünürsünüz? İşte o yıldızlardan biri bu akşam burada olacak. Çok uzattım efendim sözü, her zamanki gibi davet ediyorum Yıldız efendim sevgili Aydan Kaya'nın buyursunlar.

0: Şahane bir ekip. Şahane, insanın okudukça okuyası geliyor.
1: O zaman bu akşam bolca okuyacaksın diyelim.
0: Bolca
1: hadi.
0: Okuyalım valla. Şahane bir ekibin var. Tebrik ediyorum hepsini. Ağzınıza yüreğinize sağlık gerçekten.
1: Mehmet Han Diş Budak önderliğinde efendim şefliğinde gerçekten kıymetli yol arkadaşlarımız var olsunlar. Bir alkış kuzeycim şefimiz için gelsin.
0: Aynen, ben de. Akıyor. Ya insan böyle hani şeydir ya,
1: okudukça
0: böyle,
1: okuyası,
0: evet, okudukça
1: gelir.
0: Okuyası gelir ya, gerçekten öyle, şahaneler yani.
1: Hoş geldin, sefalar getirdin. Bugün seni bir yıldızın bir ucunu alacağız, bir ucunda da ben alacağım.
0: Çok güzel bir yıldız. Sen de bir
1: Aydan'ı
0: yıldızsın.
1: Görünce yukarıda hemen kucaklaştık, evet. 11 yıl önce.
0: 11 yıl oldu.
1: Tabii eve ziyarete geldim, çekim yaptım evde.
0: Ama bir şey söyleyeceğim, yani nasıl insan bu kadar genç kalmayı başarabilir? Yukarıda da sana söyledim bunu.
1: Gençleşmişsin dedi.
0: Allah'ım esirgesin yani, maşallah, subhanallah. Gerçekten yani, hakikaten ya. Bence kalp canımsın güzelliği bu, biliyor
1: Allah
0: musunuz Züleyha?
1: Allah razı olsun, çok
0: gerçekten
1: teşekkür ediyorum.

0: Sen de öylesin. Tam 11 yıl önce efendim TRT1'de İyi Fikir evet. programını sunarken sevgili Aydan'a konuk olmuştuk.
1: Evet.
0: O zaman daha bebişler yoktu,
1: yoktu
0: daha yoktu, evlilik
1: evet,
0: yoktu.
1: Evet.
0: Artık çok güzel bir anne olmuş.
1: Evet, iki tane Allah bağışlarsa bir kızım bir oğlum var.
0: Ellerim.

0: Var.
1: Aynen. Çok zor ama dünyanın hiçbir şekilde tarif edilemez bir duygusu bu.
0: Rabbim dileyen herkese nasip etsin.
1: Amin.
0: Onlara hayırlı ömürler versin. Amin. Hayırlı evlat olmalarını nasip eylesin.
1: Amin.
0: Büyümek de elbette büyür insan bir şekilde ama hayırlı olmak da kıymetli ve önemli.
1: Kesinlikle
0: İnşallah öyle.
1: Öyle
0: olsunlar.
1: Ya bir de şeye çok müsaade edersen bir şey söylemek
0: lütfen,
1: istiyorum.
0: Lütfen lütfen.
1: Bu günümüzde son yıllarda bakıyorum böyle isimler hep çok Avrupalaştı bizde. İşte değişik değişik isimler koyuyorlar ya. Ben Türk isimleri koydum. Çok seviyorum. Böyle Otto'muzdan.
0: Neydi evlatlarının adı?
1: Fatih Teoman ve Hanzade.
0: Ah.
1: Hani hakikaten böyle bize yakışır isimler olsun ya. Bakıyorum böyle çok alengirli isimler duyuyorum. Üzülüyorum da yani hani biz çok güzel isimler olan
0: ülkeyiz. Sen geleneksel bir kadınsın
1: evet,
0: Aydan.
1: Evet.
0: Yani pop stardan gelen bir hikayen, başlayan bir yolculuğun var. Ama seni tanıdığım zaman da zaten bunu söylemiştim. Sen geleneksel bir kadınsın.
1: Evet.
0: Aslında her ne kadar ekran önünde modern olsak da, modern giyinsek de, şarkılar daha modern olsak da içinde Anadolu kadını taşıyorsun.
1: Kesinlikle evde şuradan bağlanıp hani hadi gelin falan diye.
0: O halleni ben biliyorum.
1: Evet, vallahi öyle yani. Gerçekten öyle. Çok da memnunum bu halimden ya.
0: Ben de çok memnunum. Seni bu halinle seviyoruz. Bir kez daha Yıldız'da bırakıyoruz. Ardından seni soluklandıracağım.
1: Öyle mi? Peki.
0: Buyursunlar.
1: Peki efendim.
0: Yıldız sevgili Aydan Kaya'nın.

0: artık yalnız değilsin.
1: Evet.
0: Evli değilim. Ve çocuklu.
1: Evli kısmı değil ama çocuklu kısmı okey. Tabii. Çocukları yaptım, sonra yolları ayırdık. Ama tabii ki hani babalarına çok ciddi saygım var. Çok seviyorum onu. Dostluğumuz çok
0: ne
1: güzel,
0: devam ediyor. Ne güzel, dostunuz devam ediyor.
1: Kesinlikle evlatlarımız var. Olması gerektiği gibi. Ama çocuklarımla ve annemle böyle şahane bir
0: hayatım
1: var.
0: Anne yanında çok kıymetli.
1: Annem de yanımda. Çok güzel şu an her şey benim için.
0: O zaman ben hemen şöyle baştan alsam. İki evladınla beraber çocuklarının babası.
1: Evet.
0: Yine çocukların hayatının tam.
1: Kesinlikle.
0: Orta
1: tam ortasında.
0: Şahane.
1: Aynen öyle.
0: Çünkü daha çok küçükler. Büyümeleri, evet, onlarla evet. beraber hemhal olmaları da gerekiyor
1: kesinlikle
0: zaten.
1: Kesinlikle öyle.
0: Seni şöyle küçük bir soluklandıracağım.
1: Bir tane artık evet. Lütfen sen söyle. Dinleyeyim artık.
0: Canımsın.
1: Hadi lütfen.
0: Seni küçük bir soluklandırıyorum. Yıldız'la
1: lütfen.
0: Buluşacağız.
1: Peki. Yıldız'la buluşalım.
0: Buyursunlar efendim. Şöyle bir üzülme diyelim. Yusuf Güleser'i hemen ardından insan sevmez mi diyeceğiz ama Yıldız'da 10 dakika sonra kadar tekrar sevgili Aydan Kaya ile buluşacağız. Buyursunlar.

0: Çok teşekkür ediyorum, var olasınız. Aydancığım, seni yıldız alırken kendime has tarzım ve eseri yorumlayış şeklimle.
1: Çok güzeldi.
0: Bu bana özgü.
1: Yo, çok güzeldi. Çünkü hakikaten yani hepimizin aslında tarzı var ve her şarkıyı, her eseri kendimize göre yorumluyoruz. Ben de öyle.
0: Yani ben kendime göre
1: Çok
0: yorumluyorum.
1: güzel.
0: İstediğim gibi, yani bu formda seviyorum.
1: Ben senin
0: Al işini.
1: tarzını seviyorum. Anlatabiliyor muyum?

0: Gerçekten seviyorum senin tarzını. Çok da güzeldi bence.
1: Canımsın, çok teşekkür
0: Gayet
1: ediyorum.
0: Gayet iyiydi. Hatta bende bir fikir oluştu. Dedim ki ben de mi böyle okusam acaba ilerleyen günlerde bunu.
1: Olur, akustik eserler şu an revaçta biliyorsun.
0: Evet.
1: Hazır sen böyle evinin bir köşesinde de tatlı tatlı güzel bir küçük stüdyo yapıp şahane
0: Aslında
1: olmaz
0: evet,
1: mı?
0: Evet, düşünüyorum. Yani böyle bir iki bir projemiz var. Bakalım
1: Süper.
0: Hayırlısı önümüzdeki
1: sen
0: günlerde.
1: Sen yaparsın.
0: İnşallah.
1: O güzel gözlerinle,
0: Yerim
1: bu
0: seni.
1: Güzel kalbinle yaparsın
0: Canımsın.
1: Sen bunu. Seni
0: Teşekkür
1: seviyorum.
0: Ederim.
1: Duruşunu hiç bozmayanlardansın. Bu yüzden de değerlisin.
0: Ya çok teşekkür ederim.
1: Seni şöyle yıldızda bırakıyorum.
0: Peki.
1: İki eser sonra seni rahatsız
0: Peki,
1: edeceğim.
0: Estağfurullah.
1: Buyursun efendim, ben balkondan seyrediyorum. Sevgili
0: Peki.
1: Aydan Kaya.

0: Yüreğinize sağlık. Vallahi.
1: Senin de nefesine sağlık. Ben geldim tabii seni yalnız bırakmayayım diye. Ne kadar güzel içten yorumluyorsun böyle.
0: Çok teşekkür ederim ama bence Coşkun Sabah'ın en güzel şarkılarından bir tanesi. Yani insan şey diyor, ne yazmış yahu? Hani bir Selami Şahin, kesinlikle, bir Coşkun Sabah, bunlar nasıl yazılır ya?
1: Tabii ustaları özlüyoruz. Onların yorumu çok bambaşka. Şimdi hali hazırda onların eserleri başka sanatçılar, başka yorumcular tarafından yorumlandığında da bir kısım şöyle diyor. Aa evet, yeniliğe açığız ve bunu seviyoruz. Bir kısmı da hayır ya, bunu ustalardan başka kimse söylemesin diyor. Böyle arafta kalanlar da var. Sen ne düşünüyorsun bu hususta?
0: Ya hakkını vererek ve kendi yorumuyla okuyan herkese ben çok saygı duyuyorum. Çünkü evet, onlar gibi yorumlamamız mümkün değil elbette ki. Mesela bir Sezen Aksu şarkısını Sezen Aksu gibi okuyabilir miyiz? Ya da bir Selami Şahin'i. Ama hakkını vererek, onu hissederek, o duyguyla okuyabiliyorsam bence hani okusunlar ya. Okumak için yapıldı bu şarkılar.
1: Tabii canım, bizler de yorumlayacağız, evet, elbette diyelim.
0: Biz de söyleyeceğiz.
1: Şöyle senden hemen bir müsaade isteyeceğim.
0: Estağfurullah, çok
1: sonra
0: mutlu
1: artık
0: olurum.
1: Son bloğa doğru geleceğiz. Öyle son mi? Blokta da senden iki eserle veda edeceğiz.
0: Peki.
1: Ben şöyle bir 90'lara uzanacağım, geleceğim.
0: Hadi bakalım o zaman.
1: Çok teşekkür ediyorum. Buyurunuz. Sen seversin 2000'leri, 90'ları, milenyum çağlarını.
0: Çok.
1: Son bir dedikodu da yapalım bakalım. O Pop Store'da neler olmuş, neler bitmiş. Belki bize tüyolar verir. Buyursunlar efendim, nar çiçeğim diyeceğiz.

0: Çok teşekkür ediyorum. Aydancığım keyfin yerinde galiba. Baktım huşu içinde. Sen
1: vallahi
0: de eşlik
1: çok iyi.
0: ediyorsun.
1: Bir de çok severim bu şarkıyı. Geleyim mi?
0: Gel gel gel gel.
1: Geldim.
0: Gel gel.
1: Geliyorum.
0: Sensiz olur mu bu yıldız bugün? Beraberiz.
1: Çok sevdiğim bir şarkıydı bu arada. Çok güzel söyledin.
0: Sahnende yorumladığın eserlerden mi? Bizim,
1: evet.
0: Bizim repertuarımızda aslında vardı. Uzun zamandır da söylemiyorduk. Kazı sen geliyorsun böyle milenyum çağı falan deyince beraber yorumlayalım
1: Süpersin.
0: Da istemiştim.
1: Çok sevdiğim bir şarkıdır. Şahane söyledim bu arada.
0: Çok
1: gerçekten.
0: Teşekkür ediyorum. Var olasın. Şöyle bize bir dedikodu versene 2000'lerden.
1: Neyle ilgili? Nasıl bir
0: popstardayken nasıl oluyordu?
1: Bak,
0: çok merak
1: çok
0: ediyorum.
1: Taze bir bilgi. Geçtiğimiz günlerde Deniz Seki biliyorsun gitti. Dominik'e gitti. Bayhan'ın yanına.
0: Aa,
1: 12 sene 13 sene sonra bir buluştular. Barış imzaladılar. O günden beri de biz de böyle nefes alamıyoruz. Çünkü canlı yayında Deniz Seki dedi ki ben aslında orada sevgili arkadaşım Aydın'ın hakkı yendiği için gittim. O çok iyi okumuştu. Sen o hafta kötü okumuştun. Dedi. Bayhan da kabul etti bunu canlı yayında. Filan böyle herkes hani çok yeni bir bilgi mesela.
0: Peki,
1: yıllar sonra gelen adalet.
0: Yıllar sonra gelen adalet ama o dönem yıpranmışlığın, üzüntün. Şimdi dönüp baktığında ne hissediyor Aydan Kaya?
1: Ya valla bazen hani bazı şeyler olması gerekir ya, yaşanması gerekir ve seni olgunlaştırır, bir noktaya taşır, işte büyütür filan. Onlar olmalıymış, büyüttü. Tabii ki çok kırgınlıklarım da var, kırıldığım noktalar da var ama Deniz mesela çok sevdiğim bir arkadaşım, görüşüyorum. Bayhan öyle, keza görüşüyorum. Selçuk'la görüşüyorum filan, görüştüğüm arkadaşlarım var ama çok kırıldığım, gönlümün çok kırık olduğu taraflar, insanlar da var.
0: Armağan Çağlayan desem.
1: Armağan'ı çok severim. Hatta çok üzülmüştüm hastalandığında filan da aradım. Biz ama hiçbir zaman Armağan'la çok samimi değildik. Yani bizim hiçbir zaman böyle çok samimi bir ilişkimiz olmadı. Bizim orada en samimi olduğumuz bir Deniz, diğeri de Ercan abiydi. Ercan Saatçı'ydı. Ahmet abiyle keza öyle samimiydik filan. Ama en samimi olduklarım o ikisiydi. Yani Armağan'la hiçbir zaman böyle çok samimi olmadık. Ama tabii ki görüşüyoruz. Akıl aldığım zamanlar oldu. Birlikte proje yaptık. Elveda derken filan mesela.
0: İşte sen dizide Osman, de Yağmur Rüyalarda Dereli. Buluşuruz muydu dizinin
1: tabii,
0: adı? Sen bir dizide de
1: rol aldın. Rüyalarda
0: buluşuruz.
1: Elveda derken. Tatlı Hayat. Bir sürü. En son Leyla işte.
0: Projelerde.
1: Geçtiğimiz dönem. Zaten oyunculuk mezunuyum. Ama bakalım ya, var bir şeyler.
0: Sen şöyle önümüzdeki sezon seni hayal ediyorum dizilerde
1: ya,
0: tabii ki.
1: Sen bunu söyleyince oluyor biliyor musun? Öyle bir totemim var seninle ilgili. Gerçekten bak, samimi söylüyorum.
0: Önümüzdeki sezon seni göreceğiz Aydancığım.
1: Ciddi misin?
0: Züleyha dediydi diyeceksin.
1: Peki ziyarete gelecek misin?
0: Geleceğim tabii
1: söz
0: ki sete.
1: Mü?
0: Söz bırakır
1: tamam,
0: mıyım seni?
1: Peki, anlaştık.
0: Yıldız'da seni bırakıyorum ama peki. Seni yalnız bırakmıyorum hiçbir
1: öyle
0: zaman.
1: Öyle mi? Peki
0: tabii ki.
1: Tamam, şahanesin.
0: Buyursunlar efendim Aydan
1: Kaya. Şahanesin.

0: ettiğin o güzel kalbini seveyim.
1: Beni
0: ağırladığın için çok teşekkür ediyorum. Tüm ekibine, şahane orkestrana, şahane bir ekip beni ağırladı. Çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ediyoruz, var olasın. Onca hengamenin arasında iki evladını şöyle bıraktın hemen usul usul. İki
0: başım
1: saat
0: üstüne,
1: ne de olsa geldi. Allah razı olsun. İyi ki geldin, bizleri mest ettin. Beraber veda edeceğiz. 40 yıllık kâhne diyeceğiz. Şöyle uzanacağız, senin en sevdiğin zamanlara. Kuşkusuz bu eseri de çok seviyorsun.
0: Çok severim gerçekten. Hele senden.
1: Var olasın. Beraber söyleyeceğiz bunu.
0: Peki. Ben fedamız orada bizim. Eşlik edebilir
1: Hayır,
0: miyim?
1: Hayır, buradan eşlik
0: burada
1: ediyorsun. Peki, veda ediyoruz
0: peki,
1: artık.
0: Peki, veda ediyoruz.
1: Efendim, bu hafta sevgili Aydan Kaya'yla beraberdik. Sesi bizleri aldı, götürdü. Umarım sizleri de ekran başında mest etmişti. Bizler yine değerli bir konukla sizlerin huzurunda olacağız. Önümüzdeki hafta o vakte deyin, kendinize güzel bakın. Allah'a emanetsiniz.

0: teşekkürler davet ettiğiniz için. Sağ olun.
1: Ne demek yani, seni konuk olarak almak bizler için de bir şeref.
0: Eksik olmayın.
1: Özellikle Göktuğ yani bayağı bir heyecan yapsın.
0: Eksik olmasın.
1: Doğruya doğru. Sağ olsun.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede, ben orada. En çok jest yapan kart, jest kart.
1: Salı Bim'de Sarelle Kakaolu Fındık Ezmesi 228 lira. Protein Ocean Çikolata Aromalı Protein Tozu 799 lira.

0: birbirinden değerli şarkılarla, türkülerle top dolu bir yolculuk hazırladık değil mi sevgili Mine?
1: Evet, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Sizlerin seçtiği eserlerden bir potpourri yaptık.
0: Şimdi söyleyemedim diyeceğiz Cevdet Bağcan'ın o kıymetli eseriyle. Evet. Ama siz onu söyleyeceksiniz, biz çalacağız. Şarkılar yazdım sana, okuyamadığımla başlayan o harika eseri sizin o güzel seslerinden müzik yolcuları klasiğiyle dinleyeceğiz. Hazırsanız eğer söyleyemedimle başlayalım sevgili dostlar.
1: Buyurun.

0: Bazen o kadar güzel söyledin ki söyleyemezsin, anlatamazsın. Aslında bu şarkının da bir adı kıymetli izleyicilerimiz, Düşlerde Sevdim
1: Ya.
0: Seni. Müzik işte her lisanda, her dilde, her kalpte ayrı güzelliği var. Ve bazı şarkılar var diyoruz ya, ölümsüz. Hayatımızın her anında söyleyebiliriz. Her dönem eşlik edebiliriz. Ve şimdi o güzel eserlerden, özellikle de sizin haftalardır çok istediğiniz eserlerden bir tanesi, bir Semahat Özden ses bestesi gelecek efendim. Her mevsim içimden gelir geçersin diyecek acaba. Ama Ahmet'in acaba içinden neler geçiyor? O kanunun o güzel tınıları bize neler anlatacak? Bizi nerelere götürecek? İlk önce sevgili Ahmet'ten güzel bir Taksim dinleyelim, dilerseniz, ve sonra da hep birlikte söyleyelim bu güzel eseri.

0: Gönlünüze sağlık.
1: Hangimiz daha önce söyledi acaba? Ama gönüller biri olduğu zaman da evet, musiki bambaşka bir yere gidiyor.
0: Aynen.
1: Sevgili dinleyen

0: serüvenlerimizle, müzik yolculuğunun kıymetli yolcularıyla her mevsim bu güzellikleri paylaşmakta bizlere kısmet oldu. Ne mutlu ki bu müziği yazanlara, bu müziği kalbinin tam ortasında hissedenlere hepsine buradan selam olsun.
1: Evet, demiştik ya işte programın en başında, müzik hep evrensel. Nerede yaşadığınız önemli değil. O duygu seline sizi eğer kaptırıyorsa ve gerçekten o yolda sizi öyle yürütüyorsa

0: güzel.
1: Hele ki bu sıcak havaların başladığı günlerde o Karadeniz yaylalarına selam olsun. Dağlarda gezen kartallara selam olsun.
0: Evet.
1: Dido'yu birlikte söyleyeceğiz müzik yolcularıyla birlikte. Biz gönlümüzden geldiğince çalmaya gayret göstereceğiz ama sizin o güzel eşliklerinizle inanıyorum müthiş bir anlam kazanacak. Dido diyeceğiz efendim.
0: Ben de eşlik edeceğim ama en güzel eşlikler bence ekran başında.
1: Bekleyeceğiz zevkle.
0: Haydi buyurun.

0: Alkışlar hem tüm Karadeniz'e hem de birbirinden kıymetli arkadaşlarıma. Evet ve bravo. Efendim dedik ya işte diyardan diyara, kalpten kalbe gidiyoruz bu akşam. Ama yine hatırlatalım sizlerin istekleriyle. Gelen isteklerden bir tanesi daha var şimdi sırada. Bir Rumeli türküsü efendim. Ama gerçekten Rumeli'de, Rumeli deyince hep bir hareket, hep bir fıkır fıkırlık geliyor akıla. Ama bu türkü de öyle can yakan türkülerden bir tanesi ki ailetme beni diyeceğiz. Eşliklerinizle birlikte tabii ki.
1: Çok özel bir türkü. Evet. Senin sesinden de yine çok,
0: çok
1: keyifli bir yere gidecek. Provalarda biz de keyifle icra ettik hakikaten. Öylesine zengin bir coğrafyadayız ki öylesine güzelliklerle her yörede bambaşka bir iklimle, bambaşka bir zenginlikle doluyuz. O yüzden biz de sürekli farklı farklı rotalarda başka başka lezzetler arıyoruz ve bunları da bizleri dinleyen kıymetli dinleyicilerimize buluşturmaya bayılıyoruz. Yine onlardan bir tanesi güzel sesinden yorum bulsun. Buyurun sevgili dostlar.
0: Teşekkürler.

0: Gönlüne sağlık sevgili dostlarım. Ediyorum. Ellerinize sağlık. Ekran başındaki müzik yolcularının ağızlarına, gönüllerine sağlık diyoruz efendim. Nasıl gidiyor yolculuğumuz diye buradan hep ben sormak ve karşıdan bir cevap duymak istiyorum. Eminim o cevap da bizlere güzelliklerle geliyordur. Nasıl gidiyor sence Mine?
1: Bence keyifli gidiyor. Çünkü öyle olduğunu düşünüyoruz. Hep diyoruz ya, şarkıların birleştirici gücü eminim şu ekranın arkasından sizlere geliyordur diye planlıyoruz. Çünkü biz gerçekten işimizi gönülden ve severek yapıyoruz. Her hafta bu heyecanı sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Umarım bu güzel enerjilerimiz de sizlere doğru geçiyordur.
0: Sırada yine çok keyifli bir eser var. Uşak makamının da o inceliklerini bir iğne oyası gibi işlemiş. Harika bir eser. Senin güzel sesinden dinleyelim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Efendim diyeceğiz ki, şarkılar yazdım sana, sazlar seni kıskandı diyeceğiz. Bir Erdoğan Berker bestesi, bilen dostlarımın eşliklerini bekliyorum.

0: Ağzına sağlık sevgili
1: çok
0: dostlarım.
1: Çok teşekkür
0: gönlünüze
1: ediyorum.
0: Sağlık. Sazlar da sözler de hepsi bir kimleri kıskandı. Buradan kıskanılanlara gönderildi. Efendim Türk müziğinin nasıl kıymetlerini anlatıyorsak hakikaten Yeşilçam'ın da çok usta bir değerini kaybettik.
1: Evet.
0: Ve şimdi çalacağımız sizlerin de eşlik edeceği bu eseri Yeşilçam'ın büyük ustası Kadir İnanır için
1: evet,
0: söyleyelim,
1: ruhuna gönderelim
0: istiyoruz. Hakikaten değmem benim gamlı yaslı gönlüme ben bir selvi boylum.
1: Selvi boylu yardan
0: hakikaten
1: ayrıldım.
0: O selvi boylum al yazmalım.

0: Kıymetli Sultanımızla birlikte asla herhalde unutulmayacak bir başyapıta imza atıp Türk sinemasında da
1: Evet.
0: o harika kilometre taşlarını döşeyen üstadımıza gönderelim istedik.
1: O zaman Uşak makamındaki yolculuğumuzdan sonra şimdi o müziğin güzelliğiyle Tokat yöresine ait olan
0: Hicaz makamına
1: bu,
0: doğru.
1: Evet, bu güzel eseri gelin hep birlikte söyleyelim ve dinleyelim. Buyurun.

gerçekten böyle içimizi yakan türküler ama hafif de böyle salına salına söylediğimiz türkülerden bir tanesi. Türkülerimiz, şarkılarımız diyoruz ya dostlar, hepsi gerçekten çok çok çok kıymetli bizim için. Ve ne kadar güzel, hep anlatıyorum ya, şu bestecilik yönümün olmaması beni hep böyle bir tarafım eksikmiş gibi düşünüyorum. Ama beste yapan dostlara da çok çok hayranlıkla bakıyorum, gıpta ediyorum gerçekten. Şimdi de çok genç bir kardeşimin şarkısı var sırada. Efendim, sözü ve bestesi kendisine ait. Güray Köşker'e ait. Ben de okumaya çalışacağım. Ben çok sevdim ilk dinlediğimde. Umarım sizler de seversiniz. Benimle bu güzel duygularınızı paylaşırsınız. Ve şimdi sev yine diyeceğiz.

0: Sevda kuşunu gönüllere doğru kanatlandırdık. Öylesine güzel söyledin ki yeni
1: çok
0: üretimler, yeni besteler, bu müzik için yeni oluşumlar öylesine kıymetli ki. Çünkü yeni nesillere de bu işi sevdirmek, bu işin yüzyıllarca süren o musiki geleneğimizin de devamını sağlamak için çok kıymetli.
1: Evet, müzik kültürümüzün gerçekten tam hakkıyla yaşanması gerektiğini düşünen dostlarımızdanız. Hepimiz bunu istiyoruz. Çünkü bu kültürümüzü bizler yaşatacağız. O yüzden tarzı önemli değil. Önemli olan doğru ve güzel müzik. Yani müzik evrensel diyoruz ya, bazen bazı dostlarımız bize diyor ki, şimdi biraz dertleşelim isterseniz. Bazen diyorlar ki, ama neden Türk müziği okumadınız? Neden Türk müziği okumadınız? Hepsi bizim müziğimiz. Hepsi. Önemli olan gerçekten temiz ve güzel bir yorumla ve güzel eşliklerle okumak. Ben hep buna inananlardanım. O yüzden de nefesim yettiğince, dilim döndüğünce her şeyi söylemeye gayret ediyorum.
0: Harika. Eskiler zaten sanatkar, işte şarkıcı ya da pek çok ünvanın dışında müteessir diyorlar. Kalbe tesir eden anlamında.
1: Evet.
0: Eğer çaldığınızın, söylediğinizin kalbin tam ortasında bir yeri varsa işte sizin de o zaman bir hüneriniz var demek anlamına geliyor. Dolayısıyla biz üretenlere her zaman destek olmaya, onların eserlerini seslendirmeye de büyük bir gayret edeceğiz. Şimdi yine yeni bir eser var değil mi?
1: Aslında yeni değil. Yaklaşık bir buçuk yıl oldu.
0: Bayağı
1: bu güzel eseri ben seslendireli. Efendim, benim çok severek seslendirdiğim bir eser. Sözler Talat Atilla, beste Hüseyin Bitmez'e ait. Hayatın o akışını, o güzelliğini öyle sade, öyle yalın ama öyle de cana dokunarak anlatılmış ki ben de bu güzel sözleri ve bu güzel besteyi seslendirmeye çalıştım. Ve şimdi de çok kıymetli arkadaşlarımızla birlikte ve sevgili Burcu'nun emekleriyle birlikte hep birlikte seslendirelim diyorum. Ne dersiniz?
0: Buyurun dostlar.

0: Ağzına sağlık sevgili Mine.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sizin de gönüllerinize sağlık.
0: Ama besteleyenin de ruhuna sağlık değil mi? Kendisi yakınlarımızda olduğunu hissediyorum
1: evet,
0: ben.
1: Evet, yakın akrabam.
0: Hem yakın akrabamız, şu anda da kendisi stüdyomuzda. Buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz.
1: Evet, teşekkür ederim.
0: İyi ki bizimlesiniz abicim. Hakikaten harika. Gerçekten işte üretim, bestekarlar ölümsüzlüğün anahtarını bulan harika isimler. Evet. Şimdi Adanalı Esmer olur.
1: Bir Adana'ya gidiyoruz şimdi.
0: Mersinliler Çapkın olur, Can Yakar isimli eserle. Bakalım Adana ve Mersin'den ne kadar eşlik gelecek çok merak ediyorum. Benim de yaşamaktan büyük mutluluk duydum. Yani görev yapmaktan da Mersin Devlet Klasik Korosu'nda da görev yapmaktan büyük mutluluk duydum. O yöreye ait bir türkü olacak.
1: Bence Adanalılar ve Mersinliler seni yalnız bırakmayacaklar. Her hafta olduğu gibi evet, desteklerini hiç esirgemiyorlar. Ama bence bu güzel fıkır fıkır şarkıda eşliklerle hadi buyurun sıra sizde.

0: Bence Adana ve Mersin bu tarafa doğru yanaştı.
1: Geldiler değil mi buraya? Sesleri ben duyar gibi oldum.
0: Bence de öyle. Efendim, müzik yolcularının bu haftada sonuna geldik. Ne çabuk geçti zaman, değil mi?
1: Ağzımdan aldın gerçekten. Nasıl geçti zaman anlayamadım diye şarkısında eklesek mi bilemiyorum ama sizlerle olmak, bu yolculuğu paylaşmak bizler için çok kıymetli. Her biri birbirinden değerli, virtüöz dostlarımla
0: Evet.
1: ve senin o güzel duygulu sesinle,
0: Çok
1: bin
0: teşekkür
1: bir
0: ediyorum.
1: özenimizle burada huzurlarınızda olmak bizim için çok kıymetli. Yapımda, yayında özenle bizleri hazırlayan
0: Evet.
1: herkese teşekkürlerimiz ve sevgilerimizi sunarak veda etmek istiyoruz sizlere.
0: Evet ve hani diyoruz ya hep bir filmin içinde gibi yaşıyoruz şarkıları. Yine bir film şarkısıyla efendim veda ediyoruz. Sözler Çiğdem Talu, müzik Melih Kibar'a ait. Sevdan olmasa diyeceğiz ama ben bu güzel eseri ilk önce kıymetli orkestra arkadaşlarıma, Ahmetciğim sana, sonra birbirinden kıymetli dostlarımıza, bu yayını sizlere ulaştıran tüm dostlarımıza ve tabii ki ekran başındaki dostlarımız sizlere. Ve efendim çok çok teşekkür ediyoruz. Haydi gelin birlikte söyleyelim.
1: Öyle güzel söyledin ki bence diyorum ki bunun arasına senin bu güzel sözlerinle bir de klarnet taksimi olmasa arada nasıl olur diyorum. Sevdan olmasa görüyorum ve el arttırıyoruz.
0: Evet, bence Suat'cığım da coştursun bizi o zaman. Haydi buyurun.
1: Haydi buyurun.

0: Çok teşekkürler davet ettiğiniz için. Sağ olun.
1: Ne demek yani, seni konuk olarak almak bizler için de bir şeref.
0: Eksik olmayın.
1: Özellikle Göktuğ yani bayağı bir heyecan yaptı.
0: Eksik olmasın.
1: Doğruya doğru. Ben yine kaldım İstanbul'da, takıldım
2: ağlarına. Sen yine daldın. Aşk ve Ötesi bu akşam TRT Müzik'te. Döndüm.

Görkemli, asil, güçlü. O, sahnelerin bir numaralı yıldızı. Piyano. Peki nedir onu bu kadar özel kılan? Eşsiz sesi mi? Heybetli görüntüsü mü? Yoksa hiçbir fark gözetmeden dünyanın her yerinde müziğin pek çok türünü coşkuyla kucaklaması mı? Şüphesiz hepsi piyanoyu çalgıların kralı yapan önemli özellikleri. Ancak onu eşsiz kılan bir özelliği

7000'i geçen parçadan oluşması ve tüm bu parçaların elle birleştirilmesidir. Piyanonun klavyesinde çoğunlukla 88 tuş bulunur. Piyanonun tuşlarına basıldığında içinde bulunan uçları keçe kaplı tahta çekiçler tellere vurarak ses çıkartır. Gergin çelik tellerin yarattığı basınç öyle büyüktür ki, bir kuyruklu piyanonun kasası 20 tonluk bir kamyonun ağırlığına denk bir gücü taşımak durumundadır. 7 oktav ses aralığına sahip olan piyanonun notası alt alta çizili iki dizek üzerine yazılır. Üst dizekte sağ elle çalmak üzere ince notalar sol anahtarı üzerinde, alt dizekte ise sol elle çalmak üzere kalın notalar fa anahtarı üzerinde yazılır. Ses tablası piyanonun en önemli temel bölümlerindendir. Kasanın içinde duvar piyanolarında tellerin arka bölümüne, kuyruklu piyanolarda tellerin altına montajlıdır. Piyanonun en önemli parçalarından biri de pedallardır. Pedallar sayesinde çalınan parçalar zenginleştirilir ve esere farklı tınılar katılır. Bu nedenle pedallar birçok piyanist tarafından piyanonun ruhu olarak tanınır. Bilinen en eski atası, önce Uzak Doğu'da karşımıza çıkan, daha sonra Antik Yunan'da Platon'un ses hesaplamaları için kullandığı görülen monokorttur. 15. yüzyıla damgasını vuran klavikord ve 16. yüzyılda geliştirilen klavsen, piyanonun öncülleridir. 18. yüzyıla gelindiğinde Avrupalı lütiyeler klavikordun mekanizmasını temel alarak tarihin ilk piyanolarını geliştirmek üzere çalışmaya başladı. İlk piyano 1704'te İtalya'da Bartolomeo Cristofori tarafından yapıldı. 1709'da Almanya'da yayınlanan bir makaleyle Avrupa çapında tanındı. Ancak ilk piyano eserinin bestelenmesi için 62 yıl beklemek gerekti. İtalyan besteci Muzio Clementi, 1773'te henüz 18 yaşındayken piyano için 3 sonat yazdı ve böylece piyano çalma tekniğinin de temelleri atılmış oldu. Bach, Beethoven, Mozart, Chopin, Tchaikovsky, Liszt gibi bestecilerin ölümsüz eserleri, Rahmaninov, Horowitz, Rubinstein gibi usta virtüözlerin olağanüstü teknikleri sayesinde piyano tüm dünyaca sevilen bir numaralı çalgı oldu. 19. yüzyılda piyano dünya müziğinde krallığını sürdürürken Osmanlı İmparatorluğu'nun 33. hükümdarı Sultan 5. Murat, piyanoyu sadece dinlemekte kalmayıp usta bir piyanist ve besteci olarak da adını tarihe yazdırdı. Osmanlı'da ilk piyano 20. yüzyılın başında Taşköprülü Mehmet Efendi tarafından yapıldı. Mehmet Efendi kendi atölyesinde kendi malzemeleriyle Anadolu'nun ilk piyanosunu yapmıştı. 20. yüzyıl aynı zamanda Türklerin piyano sevgisinin arttığı, İdil Biret, Güher Süher Pekinel kardeşler, Gülsin Onay, Fazıl Say, Hüseyin Selmet gibi usta müzisyenlerin dünyada piyano sanatına damga vurduğu bir yüzyıl oldu. Ve bugün, biz hangi cümleleri kurarsak kuralım onu anlatmaya sözcükler yetmeyecek. Ama piyano sevmeyeceğimizi sandığımız eserlere bile bizi hayran bırakan sesiyle hayatlarımıza anlam katmaya devam edecek.

0: Sevgili izleyiciler, bu akşam da tekrar birlikteyiz. Ben ve orkestra arkadaşlarım. Bugün de çok bir hoca, bir üstad konuğum var. Onunla size Anadolu türküleri söyleyeceğiz. Hep birlikte. Güzel bir repertuarımız var bu akşam da. Emre Uçar, bugün konuğum. Hocam hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi. Teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyiyim. Sizler nasılsınız?
0: İyisiniz. Seni ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz.
1: Çok
0: Böyle
1: teşekkür ederim.
0: hocaları ağırlamaktan, hani müziğe emek vermiş, yıllarını akademisyenliğe vermiş, öğrenci yetiştirmiş hocaları, üstadları ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Ben hoş geldin.
1: O mutluluk bana
0: Hemen,
1: da ait abi.
0: evet,
1: Teşekkür ederim. Sağ
0: eyvallah.
1: olun.
0: Sohbet edeceğiz tabii ama ben senin hemen o güzel sesinden ilk türkünü ne okuyacaksın bize?
1: Yüce Dağ başında bir garip kervan
0: Vay.
1: diyelim abi.
0: Güzel
1: Okuyalım.
0: türküdür.
1: Evet.
0: Evet, buyurun.

0: Ağzına sağlık Emre Hocam.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok güzel bir türküdür bu.
1: Arkadaşlarımızın ellerine sağlık.
0: Eyvallah. Çok sevdiğim bir türküdür. Ben de yıllar evvel okumuştum. Hatta kimden dinlemiştim? Gülşen abladan mı? Gülşen Kutlu mu okumuştu? Gülşen Kutlu okumuştu galiba. Hocam 1982 Malatya doğumlusun.
1: Evet abi.
0: İlk orta ve liseyi orada okudun.
1: Evet, ilk orta ve liseyi orada okudum.
0: Sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmışsın. Yıldız Teknik
1: Evet.
0: Üniversitesi'nde şu anda.
1: Evet. Öğretim. Şu anda görevdeyim. Doktorayı da Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yaptım.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Öğretim. Yardımcı doçent misin şu anda?
1: Şu anda evet. Eski adıyla yardımcı doçent, yeni adıyla doktor öğretim üyesi.
0: Doktor öğretim
1: evet.
0: üyesi. Ha, evet.
1: Evet.
0: Eski
1: evet.
0: adıyla değil
1: evet.
0: mi o benim
1: evet.
0: dediğim?
1: Evet.
0: Evet.
1: Evet.
0: 2013 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katılmışsın. Hayal meyal hatırlıyor gibiyim. Dereceye girmiş miydin?
1: Çeyrek finalde elenmiştim ben
0: Öyle
1: orada.
0: mi?
1: Evet. Öyle akademiden boşluk bulduğumuz bir dönemde
0: Kimi seçmiştin?
1: orada Hadise'yi seçmiştim ben.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: 10 yıldır mı hocam Yıldız Teknik'tesin?
1: Yaklaşık 10 yıldır Yıldız
0: Yaklaşık 10
1: Teknik'teyim.
0: yıldır. Peki müzikle nasıl? Ailede var mı? Çocuk yaşlarda mı
1: Evet,
0: tanıştın?
1: babam mali sanatçıydı benim.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: İsmi ne?
1: Hasan Uçar. Mali sanatçıydı
0: Yaş
1: Malatya'da.
0: yaşıyor mu?
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Hayatta mı? Allah
1: Evet,
0: uzun ömür
1: evet.
0: versin.
1: Ellerinden öperim, buradan selam gönderelim. Babam ustamdır. Onu izleyerek zaten biz bu işe heves ettik. Bir ablam da müzikle ilgileniyor, müzik öğretmeni.
0: Öyle mi? Ne
1: Evet,
0: güzel.
1: o da söylüyor. Öyle
0: Çok iyi. Abla
1: ailede
0: nerede?
1: bir abla şu anda Eskişehir'de.
0: Eskişehir'de müzik
1: Evet,
0: öğretmenliği
1: Eskişehir'de müzik
0: yapıyor.
1: öğretmeni.
0: Ne
1: Evet.
0: kadar güzel.
1: Evet.
0: Peki babadan hemen şimdi böyle doğaçlamaları seviyorum ben. Mesela babandan ilk yani 8 yaşında 10 yaşında ilk duyduğun bir yerel bir şey söylesene
1: Valla
0: babandan.
1: yerel bir
0: Böyle
1: şey
0: ilk bir kıta
1: ne söyleyelim?
0: babadan ilk öğrendiğin türkü olabilir
1: Bir
0: mesela.
1: tane uzun hava söyleyebiliriz mesela.
0: Söyle tamam. Çok sevinirim. Arguvan mı? Malatya
1: Evet,
0: mı?
1: Arguvan.
0: Ya lütfen.
1: Sol alabiliriz. Bu arada usta Teslim Budak'tan da bunu dinlemişliğimiz var. Arguvan havası deyince ilk akla tabii ki Teslim Budak gelir. Onunla da konserlere gitmişliğimiz
0: Çıktınız mı?
1: var. Oradan
0: Eyvallah.
1: ruhuna şad olsun onun da.
0: Allah rahmet eylesin.

0: Böyle küçük bir şey.
1: Baba bir şey çalıyor mu?
0: Yok, babam sadece solisti. Evet, solisti. Evet, solisti.
1: Yaşı kaç şimdi babanın?
0: Babam 51 doğumlu.
1: 51 doğumlu. Evet, maşallah. 51 doğumlu. Allah uzun ömür versin.
0: Sağ olun, Allah razı olsun.
1: Repertuarı. Sesi nasıl? Dik mi?
0: Evet, tizdir sesi. Tiz mi? Evet, dik bir sesi vardır, evet.
1: Evet. Peki.

0: Üstad, öğrencilerle aran nasıl? Yani bu halk müziğine, türkülere, müziğe ilgi, yetenekli böyle işte başarılı öğrencilerim var mı?
1: Tabii ki bizim bölümümüzde halk müziğinden gelen öğrencilerimiz var. Halk müziği enstrümanları çalan öğrencilerimiz var. Söyleyen öğrencilerimiz var. Onlarla biz Türk Halk Müziği Topluluğu dersini beraber yapıyoruz. Ben gayet memnunum kendilerinden. İnşallah kendileri de benden memnundur.
0: Her türlü yöreyi okuyorlar mı?
1: Evet, yani elimizden geldiğince bütün yöreleri icra etmeye çalışıyoruz.
0: Kaç öğrencim var hocam?
1: Şu anda Türk Halk Müziği Topluluğu'nda yaklaşık 15 öğrencim var. Genel tabii ki bağlama çalıyor.
0: Renk sazları çalan var mı?
1: Renk saz da var, evet. Üflemeli çalan arkadaşlarımız var. Yaylı çalan arkadaşlarımız var. Öyle götürmeye çalışıyoruz.
0: Ne güzel hocam valla. Sizler öğretmenlik, hocalık kutsal bir meslek.
1: Sağ olun, teşekkürler.
0: Şimdi şu yüksek eyvanları çok severim ya. Senin sesine de çok uygun tarzına.
1: Tabii ki.
0: Onu okur musun
1: Tabii
0: bize?
1: ki, tabii ki. Memnuniyetle.
0: Şey, aslında Hüsnü Ey Dilber vardı ama
1: Evet.
0: bir babadan bir örnek verdin. İki uzun
1: Hazır
0: havaydı değil mi
1: Malatya'ya
0: burada?
1: gitmişken bir de
0: Evet, yüksek eyvanlar
1: evet.
0: onu okuyalım Üstad. İşte.

0: Emre hocam ağzına sağlık.
1: Evet. Teşekkür ederim abi. Sağ olun. Buradan Hakkı Coşkun Usta'ya rahmet dileyelim. Ondan ilk
0: Allah rahmet
1: dinlemiştim.
0: eylesin.
1: Ondan feyiz alarak tabii ki.
0: Ne kadar güzel türkü
1: Evet.
0: değil mi ya?
1: Evet, çok
0: Çok
1: güzel türkü.
0: severim.
1: Çok
0: Bunun
1: güzel türkü.
0: bir büyük ihtimalle her türkünün olduğu gibi bunun bir hikayesi de var.
1: Tabii ki, tabii ki, tabii ki.
0: Türkülerin
1: Tabii
0: öyküleri
1: ki.
0: var.
1: Evet.
0: Bir çıkış nedeni var.
1: Evet.
0: Mutlaka bir yaşanmışlıktan çıkıyor
1: Evet.
0: çoğu.
1: Zaten halk müziğimizin kıymeti de burada.
0: Değil mi? Aynen.
1: Hepsinde bir yaşanmışlık var.
0: Tabii. Samimiyeti, sahiciliği oradan kaynaklı bence. Büyük ölçüde. Bu topraklarda çok çok güzel insanlar yetişmiş. Yani ozanlar, insanımız çok güzel. Güzel bir ülkemiz var. Toprağı güzel, insanı güzel, türküleri güzel. Peki yeni evli misin Emre?
1: Evet, evliyim. İki
0: Çocuk?
1: çocuk babasıyım.
0: Allah bağışlasın.
1: Ellerinizden öper.
0: Müzikle alakaları var mı? Mutlaka vardır.
1: Evet, kızım biraz ilgileniyor.
0: Çok iyi.
1: 8 yaşında bir kızım var. 3 yaşında bir oğlum var.
0: Adları
1: Kızım
0: ne?
1: kızımın ismi Asya. Oğlumun ismi Ali.
0: Ne güzel.
1: Evet, kızım biraz yavaş yavaş yavaş böyle ilgilenmeye başladı müzikle.
0: Asya ile Ali'nin müziğe Asya'nın var diyorsun.
1: Evet. Biraz
0: Kulağı
1: daha.
0: iyi.
1: Evet, biraz daha. Şimdi TRT'nin korosuna gidiyor. Evet, TRT'nin korosuna başladı.
0: 8 yaşında.
1: Evet, 8 yaşında.
0: Maşallah. Hanımefendi ne iş yapıyor?
1: Eşim müzik öğretmeni.
0: Abi siz
1: Evet,
0: ailece tamam
1: okuldan
0: mı?
1: evet, okuldan
0: Baba,
1: bir alt dönem benim zaten.
0: kardeş müzik
1: Oradan
0: öğretmeni,
1: tanışıyoruz.
0: eşin müzik öğretmeni.
1: Evet.
0: Sen zaten müziğin içindesin.
1: Evet, çocuklar da
0: Ne
1: işte
0: güzel.
1: müziğin içinde yoğrularak yetişecekler.
0: Ne güzel valla.
1: Bakalım inşallah.
0: Peki hocam şimdi hani ben repertuara devam edelim istiyorum. Şu Hüsnün Senin Ey Dilber zor bir
1: Evet, evet,
0: uzunamadır değil mi?
1: evet.
0: Onu bir dinleyelim. Mesela ben hiç okumadım hayatımda. Denemedim yani okumayı. Ama zordur. Neydi bunun makamı? Şey mi? Hicazkar değil mi?

0: Ağzına sağlık üstad ya. Ne güzel
1: Teşekkür
0: okudun.
1: ederim abi. Sağ olun.
0: Emre, bu 2013'te O Ses Türkiye zamanında üniversitedeydin yine.
1: O sıra üniversitedeki görevden ayrılmıştım.
0: Ha.
1: Adıyaman Üniversitesi'nde çalışıyordum. İşte 2012'de evlenmiştim, Malatya'ya yerleşmiştim. Öyle bir eşimin de teşvikiyle, müzisyen arkadaşlarımın da teşvikiyle böyle bir işte katılma kararı aldım.
0: Peki sonrasında hiç albüm falan yapmadın mı?
1: Yok,
0: Albüm var mı?
1: albüm
0: Hiç
1: çalışması
0: yapmadın.
1: hiç yapmadım.
0: Ama yapman lazım ya. Ne kadar güzel okuyorsun.
1: İnşallah bakalım, düşünüyorum yani. Şimdi biraz daha akademik olarak biraz daha rahatlamış durumdayım.
0: Evet, aynen.
1: Şimdi artık biraz daha yönelebiliriz.
0: Tabii,
1: Evet,
0: bence de. Yani
1: evet,
0: mutlaka bir
1: evet.
0: çocuklarına bırakacağın
1: Evet,
0: ileride
1: evet.
0: mutlaka bir kayıtların, kliplerin
1: Evet, kesinlikle.
0: şeyler olmalı. Beste yapıyor musun? Besten var mı?
1: Kendi çapımda yapıyorum.
0: Enstrüman çalıyor musun?
1: Enstrüman, piyano çalıyorum. Biraz neyifliyorum. Biraz
0: Aa, ne
1: perküsyon çalıyorum.
0: güzel.
1: Evet, evet,
0: Keşke neyi
1: evet.
0: getirseydin neyi?
1: Valla işte,
0: Olsaydın
1: evet.
0: burada.
1: Üstatların yanında tabii yani. Hiç çalıyorum diyemem tabii ki.
0: Şeyle nasıl aran? Yani söz yazıyor musun?
1: Evet, söz müzik yapmaya çalışıyorum. Var da
0: Var
1: işte,
0: mı eserlerin?
1: evet. Eserler
0: Onlardan
1: var.
0: hiç örnek bir şey.
1: Valla şu anda hazırda yok şu anda.
0: Ha.
1: Evet yani, ama çalışıyorum yani, yapmaya çalışıyorum
0: İyi,
1: kendi
0: iyi, çok
1: çapımda.
0: iyi.
1: Evet.
0: Bütün çünkü hayatın, günlük hayatın
1: Evet.
0: neredeyse %80'i müzikle, hem okulda hem evde geçiyor. Geleceğe ilişkin peki şey mi? Yani mesela oyunculuk, sinema, dizi, günlük hayatında müziğin dışında nelerle ilgileniyorsun?
1: Valla inanın ki müzik neredeyse hayatımın
0: Tamamı.
1: tamamı diyebilirim.
0: Hı.
1: Yani başka tabii ki ilgimiz var. Sanatla alakalı her şeye ilgimiz var.
0: Hı
1: Sanatla
0: hı.
1: uğraştığımız için sanatın her alanıyla ilgili.
0: Hobilerin var mı? Mesela hani, atıyorum, ben mesela çizgi roman okumayı çok severim. Ne bileyim işte balık tutmayı çok severim. O tip bir şey var mı ilgin,
1: Yani
0: alakan?
1: müzikten sonra en büyük hobim spor diyebilirim.
0: Ha,
1: En
0: spor
1: büyük
0: yapıyor
1: uğraşım
0: musun?
1: spor diyebilirim.
0: Çok
1: Sporla
0: iyi.
1: zaten uğraştım. Gençliğimde de yıllarca uğraştım. Yüzme, basketbol
0: Çok
1: gibi
0: iyi.
1: uğraşlarım oldu. Müzikten sonra ilk sıraya sporu koyabiliriz. Evet.
0: Neyi? Üflemek çok zordur. Kendin mi üfledin?
1: İşte
0: Hocam var mı?
1: kendim üfledim. Biraz işte evde blok flüt vardı. Blok flütün işte biraz başlığıyla çalmaktan sıkılıp işte başlığını çıkartıp neyi gibi
0: Ha.
1: üflemeye çalışıp onunla böyle bir tecrübe ederek sonrasında işte
0: Sonra da
1: bir
0: neyi
1: neyi
0: aldın?
1: alarak
0: Devam
1: öyle,
0: ediyorsun.
1: evet, devam ettim. Tabii
0: Aynen.
1: ki dediğim gibi üstadların yanında hani çalıyorum diyemeyiz. Kendi çapımızda
0: Yok,
1: uğraşıyoruz
0: çok
1: diyelim.
0: iyi ya, ne
1: Evet,
0: olsun,
1: evet,
0: sanatta uğraşmak
1: evet.
0: muhteşem bir şey.

0: Ağzına sağlık
1: Ya
0: abi.
1: çok sevdiğim türkülerden bir
0: Evet, benim
1: tanesi.
0: de.
1: Eski, çok
0: Benim de çok.
1: eskiden okumuştum yine albümlerin birinde. Emrah, hiç ara vermeyelim o zaman.
0: Tamam.
1: Bence hangi birini söyleyeyim ki? İkisi de çok güzel. Mezar arasında harman olur mu? Kınıfır bedren korur. Bahçede
0: Evet.
1: yeşil çınar.
0: Evet.
1: Bahçede yeşil çınar arasında uzun hava söylüyor musun yoksa?
0: Evet. Evet.
1: O zaman hadi bahçede yeşil
0: Tamam.
1: çınarı okuyalım.
0: Tabii ki.

0: Hocam ağzına sağlık ya.
1: Eyvallah, sağ ol, sen de ağzına sağlık.
0: Vallahi hiç sesini esirgeme ya. Bir
1: Eyvallah.
0: mutlaka bir şeyler yapmalısın diye
1: İnşallah.
0: düşünüyorum. Bak
1: İnşallah.
0: rahatlamışsın kariyer olarak en
1: Evet,
0: azından.
1: evet.
0: Akademik kariyer olarak. Yabancı üniversitelerle üstad hiç böyle kültür alışverişi böyle bir de, şey kardeş üniversiteniz var mı yurt dışında bu tip işte bizim kendi kültürümüzü
1: Evet.
0: onların kendi kültürünü
1: Evet.
0: meçhettiğiniz böyle
1: Evet.
0: o tip çalışmalar yapıyor musunuz üniversite olarak?
1: Erasmus'ta bize öğrenciler geliyor. Hatta bir tane Yunanistan'dan bir öğrencimiz geldi. Buzuki çalıyor kendisi. Şimdi burada bağlama bölümünde bizde
0: Aa,
1: bağlama
0: çok iyi.
1: hocalarımızla dersler alıyor. Türk Halk Müziği Topluluğu dersimize de geliyor. Bizim için tabii kültür alışverişi oluyor. Kendisi de gayet başarılı. Ummadığımız şekilde.
0: Çok iyi.
1: Öyle.
0: Evet. Peki nasıl buluyorsun müziği? Yani bu son dönemde türkülerin durumunu işte yeni yetişen kuşak biraz teknolojiden de kaynaklı. İşte biliyorsun cep telefonuna her dünyanın her yerindeki her şeye bir saniyede ulaşıyorsun. Farklı müzik farklı müziklerin de etkilerinde kalıyor çok fazla gençler. Her türlü şeyi dinlemeliler mi yoksa kendi kültürlerinde böyle farkında olarak mı yapmalılar? Gençlere neler şey yaparsın?
1: Şimdi bundan biz çok dert yanıyoruz aslında ama teknolojinin gelişmesiyle birlikte ulaşmak, bir şeylere ulaşmak ne kadar hızlıysa tüketmek de o kadar hızlı hale geldi.
0: Değil mi?
1: Bu her şeyde böyle. Gençler şimdi çok değişik müzik tarzları dinliyorlar.
0: Evet.
1: Belki bizim istediğimiz, bizi tatmin edecek kadar geleneksel müziğimize belki sahip çıkmıyorlar diyebiliriz. Ama bizler bence bu konuda biraz daha hoşgörülü tutum
0: Olmalıyız.
1: sergilemeliyiz. Çünkü yapı taşları her zaman kalıcı oluyor. Bundan 50 yıl sonra da, 100 yıl sonra da Türk halk müziğimiz kalıcı olacak.
0: Tabii.
1: Türk sanat müziğimiz kalıcı olacak.
0: Tabii, aynen.
1: Belirli dönemlerde belirli müzik tarzları
0: Bir
1: parlayıp,
0: revaçta oluyor,
1: evet,
0: parlıyor ama sonunda
1: parlayıp,
0: aslına rücu ediyor
1: evet,
0: şey
1: yani,
0: gençlik kendi ülkesinin.
1: evet.
0: Yani bunu şundan soruyorum. Bizim zamanımızda hani benim gençliğimde bu kadar şey yoktu işte. Yani internet,
1: Evet.
0: teknoloji, dijital dünya, cep telefonu bile yoktu. Ama yine de böyle kendi kültürünün ozanlarını, sanatçılarını gençler çok bilmezdi. Özellikle daha çok hani kentlerdeki gençlerden bahsediyorum. Yine Taşra'daki, Anadolu'daki gençler bence kendi ozanlarını biliyorlardı ama
1: Evet.
0: işte televizyon yaygınlaştıkça böyle daha çok işte Michael Jackson işte böyle daha dünya starlarını takip ediyorlardı ama işte Mahsuni Baba'yı ya da Ruhsati'yi işte Gevheri'yi Erzurumlu Sümani'yi bilmezlerdi. Şimdiki gençlik bence o dediğine katılıyorum. Hoşgörülü olmakta fayda var. Bence hem kendi kültürlerinin ozanlarını biliyorlar
1: Evet.
0: hem de dünya müziğini de takip
1: Evet.
0: ediyorlar. Ama kalıcı olan dediğin gibi en sonunda bizim yaşanmışlıklardan ortaya çıkmış sahici kendi kültürünü, kendi toprağını, hikayelerini anlatan türküler kalıcı oluyor
1: Evet.
0: sonuçta. Ona sığınıyorsun
1: Evet, tabii ki, tabii ki.
0: dertlenince, kederlenince, hüzünlenince.
1: Sonuçta kendi toprağımızın, ülkemizin
0: Tabii,
1: değerleri, ozanları.
0: tabii. Aynen. Peki yine şimdi hangisini okumak istersin Emrah? Mezar arasında harman olur mu? O da çok
1: Olur,
0: güzel.
1: olur.

0: Emre, ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim abi.
0: Zor, icrası zor türkülerden
1: evet,
0: birini
1: evet.
0: Okudun. Ağzına sağlık. Kaç kardeşsiniz Emre?
1: Biz üç kardeşiz.
0: Üç kardeş.
1: Evet, iki tane ablam var. Bir de ben.
0: Diğer müzik öğretmeni olan ablan dışında diğer ablanla ne işin?
1: Diğer ablam da emniyet görevlisi. Polislik yapıyor.
0: Güzel.
1: Evet. Onlar da şu anda Elazığ'dalar. Elazığ'da ikamet ediyorlar. Üç tane yeğenim var. Buradan onlara da selam olsun.
0: Eyvallah. Repertuar, hangi yöreleri okumayı çok seviyorsun?
1: Vallahi hepsini seviyorum. Yani ayırt edemem.
0: Ayırt etmiyorsun.
1: Evet, ayırt edemem. Tabii Malatya yöresi bizim için Elazığ, Malatya.
0: Elazığ, o bölge.
1: O yöre bizim için yeri ayrı. Ama

0: Böyle bir sıralama yapacak olursak işte Orta Anadolu, Kırşehir,
1: Evet.
0: Ege türkülerini genellikle çok severim.
1: Ben Erzurum, Kars, o bölgenin türkülerini de çok severim. Sivas, Divriği, oralar, o
0: Kesinlikle.
1: bölge çok zengin.
0: Evet.
1: Kaç türkü biliyorsun sence?
0: Vallahi hiç.
1: Saymadım.
0: Evet. Evet. Yani.
1: Emrah, programın sonuna geldik.
0: Evet
1: Böyle
0: abi.
1: seni konuk ettiğimden dolayı çok sevindik, onur verdin.
0: Ben de tekrardan çok teşekkür ederim nazik davetiniz için.
1: Ya ne demek,
0: Çok
1: sohbet
0: teşekkürler.
1: ettik.
0: Sağ olun.
1: Ne güzel müzikle geçen hayatın var.
0: Evet.
1: Hoca olarak da bu ülkeye öğrenciler yetiştiriyorsun. Başarıların daim olsun.
0: Çok teşekkür
1: Allah
0: ederim.
1: yolunu
0: Çok
1: açık
0: sağ ol.
1: etsin
0: Çok sağ ol.
1: kardeşim.
0: Teşekkür ederim. Sağ ol abi.
1: Senin okuyacağın bir türküyle veda edeceğiz. Sevgili izleyiciler, bugün öğretim üyesi Emre Uçar, Yıldız Üniversitesi'nde, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Emrah kardeşimi, hocamızı konuk ettim. Umarım siz de ekran başında güzel dakikalar geçirmişsinizdir. Bir türküsüyle veda ediyoruz. Önümüzdeki hafta başka bir bölümde görüşmek üzere. Hepinize selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Kalın sağlıcakla.

0: Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hüner. Sensiz yapamıyorum.
1: Aa, bak yine geri gel. Pop müziğin çok güçlü sesi. Burak Kut geliyor.

0: TRT Müzik izleyicileri, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Değerli müzisyen arkadaşlarımı sizlere tanıştırmak istiyorum. Piyanoda Tolga Kılıç, hem aranjör hem piyanistimiz. Türkiye'nin, dünyanın önemli müzisyenlerinden yine kemanda Can Olgun ve yine dünya çapında bir perküsyonist arkadaşımız, abimiz Mehmet Akatay. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor, müziğin kanuna hoş geldin diyor ve konuğumuzun hemen yanına geçiyorum. Şimdi müziğe doğru bir yolculuk yapalım. Sevgili Barbaros, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Saygıdeğer konuklar, Barbaros benim çok eski arkadaşım. Herhalde bir 20 sene falan olmuştur tahmin ediyorum.
1: Olmuştur, evet.
0: Muhtemelen olmuştur. Ve seni herkes tanıyor ama lütfen biz seni böyle misafirlerimize, TRT Müzik izleyicilerine nasıl bir anlatımla, yani kendini nasıl nitelersin müzik
1: yani
0: müzisyen
1: olarak?
0: Yani
1: aslında en doğru tanımlama herhalde ben müzisyenim diyebilirim önce. Müziği hep takip ediyorum. Kendime oturan şeyi yapmaya çalışıyorum. Oturmayan bir şeyi yapmaya çalışmıyorum. Moda diye atıyorum. Şu anda günün modası trap, rap, arabesk, oralara girmemeye çalışıyorum. Çünkü oturan bir elbiseyi giyme gibi bir derdim var. Kendime bir yol çizdim. O yolda ağır ama emin adımlarla ilerlemeye çalışıyorum.
0: Çünkü ben genelde böyle baktığım zaman özel gecelerde,
1: evet,
0: zor gecelerde,
1: evet,
0: problemli gecelerde,
1: evet,
0: herkesin hassas olduğu gecelerde bir bakıyorum hep senin ismin var.
1: Evet.
0: Belli ki işini çok iyi ve çok ciddi bir şekilde yapıyorsun. Belli ki iyi bir müzisyensin.
1: Hani
0: ben bunu biliyorum
1: çok,
0: ama
1: çok teşekkür
0: ederim. Bu da görünen bir şey. O yüzden tebrik etmek istiyorum seni. Yani gerçekten bu dönemde böyle ciddi müziğe yaklaşan insanlar çok ihtiyaç var.
1: Çok çok teşekkür ederim. Yani işimi, evet, işimi seviyorum. İşimi ciddiye alıyorum. İş derken de aslında biraz enteresan oluyor. Yaptığımız iş, evet, bu. Ama aynı zamanda bizim yaşama şeklimiz, yaptığımız iş bizi de tanımlayan şey haline

0: geliyor. Müzik yapıyorsanız eğer, her müzisyen için eminim bu böyledir. Yani yaptığınız müzik, yaptığınız yol, izlediğiniz yol sizi mutlaka tanımlar müzikte. Onun için de attığım adımlara çok dikkat etmeye çalışıyorum. Ve biraz da işte yaptığım müzikte, izlediğim yolda hassas, titiz davranmaya çalışıyorum.
1: Peki müzisyenliğin haricinde bir mesleğin var mı?
0: Hayır, hiç.
1: Çok kötü ya
0: Aslında
1: aslında, değil mi? Çok kötü değil mi?
0: 2000'lerin yok, aslında o kadar kötü değil. 2000'lerin başında başka bir şirkette çalışıp bir yandan da müzisyenlik yapıyordum, ama daha sonra askere gittim. Askerde de her Türk gencinin düşünme şansı da oluyor.
1: Evet.
0: Düşündükten sonra, askerlik bittikten sonra dedim ki ben gündüzki işimi bırakıyorum. Tamamen müzik yapacağım. Bir ekip kurdum. Güzel bir çevre edindim. Kıymetli bir çevre edindim ve o edindiğim çevreyle, arkadaşlarla beraber müzik yapmaya başladım. Sadece müzik yapıyorum. Tek mesleğim bu.
1: Ben aslında bir müzisyen olarak isterdim ki ve bir müzisyenin de en büyük lüksü ne olduğunu düşünüyorum. Kazancını müzikten değil, zevkini müzikten alsın ama kazancını başka bir işle daim ettirsin. Çok arzu ederdim ama olmadı. Benim babam da müzisyen.
0: Aa, ne
1: Tabii
0: kadar güzel.
1: Ankara Üst sanatçısıydı. Eşim de müzisyen,
0: Evet.
1: kızım da müzisyen.
0: Ne güzel, ailece herkes
1: Evet,
0: müzisyen. Müthiş.
1: bazen doktor arkadaşlarıma soruyorum. Diyorum ki doktorluğun haricinde ne müzisyenim diyor ya da müzisyenin haricinde doktorluk diyor falan. Böyle güzel bir ikili olmak isterdim başka bir meslekle müzisyen olarak.
0: Yani ben düşünüyorum, eğer başka bir meslek daha yapsaydım gene sanatla alakalı bir şey olurdu muhtemelen. Sahne sanatları ile ilgili bir şey
1: Evet.
0: olabilirdi. Ya da çizimle ilgili bir şey olabilirdi, ama mutlaka sanatın bir tarafına bulaşırdım diye düşünüyorum. Çok başka bir şeye de yatkın mıyım? Emin değilim açıkçası. Çok emin değilim. Ya çünkü yapabilmekle insanın içinin aynı şeyi hissetmesi iki tane ayrı şey.
1: Peki ben biliyorum ki her tarz müziği söylüyorsun. Her
0: O,
1: tarz müziği de
0: büyük iddia, öyle
1: seviyorsun.
0: bir iddiam yok,
1: Ama
0: ama
1: söylüyorsun. Sahnede söylüyorsun
0: sahne
1: bunu.
0: üstünde evet.
1: Evet. Keyif aldığın, en çok keyif aldığın bir şey var mı? Yoksa her söylediğinden keyif alıyor musun yani?
0: Ya çok klişe cevap, ama klişe olması yanlış olduğunu göstermez. Evet, her söylediğim şeyden keyif alıyorum gerçekten de. Çünkü dediğim gibi bir şarkıyı alıp kendime oturacak şekilde söylemeye ya da aranje etmeye, fikir paylaşmaya çalışıyorum. Onun için bir de belirli günlerde insan, atıyorum sabah kalkarsınız ve o gün sadece caz duymak istersiniz. Cazi şeyler dinlersiniz. Ertesi gün gerçekten de bir Türk sanat müziği şarkısı takılır kafanıza ve bütün gün boyu gitmez o şarkı. Bu müzik de bence böyle bir şey. Evet, izlediğiniz bir yol var, ama müziğin her çeşidine bir şekilde bulaşıyorsunuz.
1: Barbaros'cum o zaman güzel sesinden hemen şarkını dinleyelim.
0: Tamam, zevkle.

0: Nefesine sağlık. Çok güzel. Çok teşekkür
1: Yani
0: ederim.
1: o kadar muhteşem bir ekip çalıyor ki inanılmaz müzisyenler. Hepsine ben çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar gerçekten de.
0: Gerçekten Türkiye'nin en iyileri.
1: Evet.
0: Hiç
1: Yani
0: şüphesiz,
1: hiç şüphesiz.
0: tartışmasız. Bunu
1: Çok
0: da gururla
1: kıymetli.
0: söylüyorum. Çok
1: Çok
0: da
1: özel,
0: mutluyum.
1: evet, çok özel müzisyenler. Şanslıyım şu anda.
0: Barbaros'cum albüm var mı?
1: Ya dijital çağ albüm konseptini biraz değiştirdi aslında. Herkes daha çok her şarkıcı daha çok single'lara teker teker tekli deniyor aslında ona.
0: Ha, evet.
1: Teker teker

şeker şarkılar çıkartmaya başladı ne yazık ki. Çünkü dijital çağın getirdiği bir şey, daha sık şarkı çıkartmak zorundasınız ve hep yeni bir şey sunmak zorundasınız. Yani 2-3 ayda bir, benim için 2-3 ayda bir daha doğrusu, bir ayda, 1,5 ayda tabii ki çıkartan arkadaşlar

0: yönetimin getirdiği bir tehlike var. 1,5 ayda, 1 ayda bir şey sunuyorsanız,
1: evet, evet,
0: o sunduğunuz şey biraz sıkıştırılmış, aceleye gelmiş olabiliyor zaman.
1: Evet.
0: Ben de hani bunu duyduğum zaman da bir parça üzülüyorum, ama onun için kendimce doğru bir süre içerisinde sıkça şarkı çıkartıyorum.
1: Şimdi büyük sıkıntı var biliyorsun, bu yapay zeka
0: evet,
1: mevzusu.
0: Evet.
1: Yani bir besteyi yapıyorsun, bir melodi yapıyorsun, veriyorsun, 5 dakika sonra aranjöre gerek yok. Tolga'ya gerek yok yani burada.
0: Tolga'ya her zaman başımızın tacı, her zaman yani, gerek
1: Tolga
0: var.
1: Tolga'ya müzisyenler her zaman ihtiyacı var.
0: Müzisyenler her zaman ihtiyacı var.
1: Şaka bir yana, ama çok ciddi bir sorun aslında. Hem güzellik hem sorun aslında.
0: Yapay zekayı doğru şekilde kullandığınız sürece bence çok müthiş, çok güzel bir şey. Güzel bir fikir alabileceğiniz aslında çok güzel teknolojinin bir ürünü. Ancak hiç bu işe hakim değilsiniz. Bambaşka bir iş yapıyorsunuz. Yapay zekaya bir şeyler yazdırdınız. Sonra onu başka bir yapay zekada bestelettiniz ve ortaya çıktınız. Dediniz ki bu benim.
1: Evet.
0: Bence sıkıntı orada. Hani emek hırsızlığı da demeyeyim buna, ama emeğe sahip çıkmak gerekiyor. Emeğin hakkını vermek de gerekiyor. Yapay zeka ile beraber bir şey yapıp, oralardan fikir alıp, aranjörünüzle, müzisyenlerinizle bir şey yapıyorsanız ne kadar güzel. Ama her şeyi yapay zeka yaptırdınız ve çıktınız ortaya, bu benim, ben yaptım dediniz. Bence bu doğru değil. Buna da elbet meslek birlikleri bir hukuki çare bulacak. Evet.
1: Evet, aranjörler düşünsün vallahi. Ben kanun çalıyorum.
0: Yani aranjörlerin aslında düşünmesine gerek var mı çok emin değilim. Bunun çaresi çünkü bulunacak.
1: Evet.
0: Yani bildiğim kadarıyla Amerika'da bir tane country şarkıcısı çıkardılar. Şu anda milyonlar dinleniyor ve Amerika'da 1 numara. Ama ne yazık ki ne öyle bir şarkıcı var,
1: var,
0: ne öyle besteler var, ne de öyle bir ses var. Fakat milyonlar şu anda onu dinliyor, evet, mu? Dinliyor. Bu başka bir yere evrilecek mi? Evet. Evet, aynı, evet, şekilde klipler de şu anda
1: yavaş yavaş. Geçiş dönemine girdik.
0: Şu an tam bir geçiş dönemindeyiz. Bence bu olumlu bir noktaya gidecek, gitmeli.
1: Gitmeli.
0: Evet.
1: Peki çaldığın enstrüman?
0: Kendi zevkim için gitar çalıyorum. İşte biraz klasik flüt, yan flüt çalıyorum. Ama bu tamamen zevkim için. Sahnede bu aralar böyle çalsam mı gibi bir his geliyor bazen.
1: Şimdi bana soruyorlar, diyorlar ki ne çalıyorsun? Diyorum ki kanun. Başka diyor.
0: yetmez bu yani.
1: Şimdi ben onun bir çaresini buldum. Diyorlar ki ne çalıyorsun? Diyorum ki kalp çalıyorum.
0: Oo.
1: Peki başka? Kanun. Oo. Bayağı sükse yapıyor. O zaman şöyle yapalım. Hadi bir tane daha parça hemen
0: tamam,
1: söyleyelim.
0: Tamam, hadi.

0: Barbaros'cum tekrar nefesine sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Biliyorum ki yabancı müzisyenlerle bir takım projeler yapıyorsun.
1: Evet.
0: Bunu da biraz bize anlatırsan mutlu olurum.
1: Tabii.
0: Çünkü repertuarında yabancı şarkılar var. Yabancılarla yabancı müzik mi yapıyorsun bu arada yani?
1: Aslında ikisini de yaptım.
0: Çünkü
1: Yapmaya da
0: ben yabancı
1: çalışıyorum.
0: müzisyenlerle Türk müziği yapıyorum.
1: Müzik tabii ki. Müzik bir paylaşım. Ben
0: Evet.
1: senin yaptığın paylaşımlardan da takip ediyorum gerçekten de. Yabancı müzisyenlerle ülkemizi çok dışarıda, yurt dışında çok güzel temsil ediyorsun.
0: Ha,
1: Çok
0: teşekkür
1: büyük
0: ederim.
1: bir gurur bizim için gerçekten de bu. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum aslında. Genelde şu ana kadar yabancılar hep buraya geldi. Özel konserler, özel senfonik konserler yaptık onlarla. Mesela Avrupa Birliği Türkiye delegasyonuna bir İspanyol sanatçıyla beraber bir dizi müziği gerçekleştirmiş. Dünyada milyarlar tıklanan bir isim, Cecilia Krull. Onunla beraber çok müthiş bir senfonik konser yaptık. Mesela Cecilia Krull sahnede Türkçe söyledi. Senfonik çalıştık beraber. Türkçe parça seslendirdi. Böyle paylaşımlar her zaman çok güzel, çok olumlu işler. Ülkemiz için de çok büyütecek, müziği de büyütecek, kültürel paylaşımı arttıracak işler. Buna çok özen gösteriyorum ve işte planladığımda, çıkartmayı düşündüğümde yabancı tekliler olacak. Bunun da planlarını yapıyorum bu sene. Umarım gerçekleştiririz bu yıl.
0: İnşallah.
1: İnşallah.
0: Ben hakikaten 1989-90 yılında Kutser Güner'le tanıştım.
1: Evet, çok
0: Bir
1: büyük büyük üstad.
0: çok önemli
1: Evet.
0: müzisyen. Benim artık manevi babam diyorum.
1: Oh.
0: Onun bana hadi Hakan, o zaman tasavvuftan flamenkoya diye bir grupla ben bir başladım. Bir yurt dışı derken Peter Gabriel'den, Berlin Filarmoni'den falan, inşallah
1: İşte
0: bütün müzisyen dostlarıma bunu
1: müthiş
0: da
1: paylaşımlar.
0: yani çok teşekkür ederim. Bütün müzisyen dostlarıma bir gün kısmet olur inşallah istiyorum.
1: Gerçekten de evet.
0: Bunu canı gönülden diliyorum. O yönden biraz şanslıyım. Senin de öyle bir şeyler yapıyor olman da çok da tebrik ederim. Çok da güzel
1: Büyük
0: yani.
1: mutluluk
0: Çok
1: benim için.
0: mutlu ol.
1: Evet.
0: Benim de bana olan bir ihtiyaç olursa telefonumu verebilirim sana. Yani
1: Telefonun var ama her zaman olsun olmasın seni tabii
0: bütçe
1: ki
0: olsun
1: ararız.
0: olmasın sıkıntı değil. Barbaros'cum ara beni gelirim yani.
1: Ya kanun ülkemizin en büyük renklerinden bir tanesi. Sen de bunu ülkede en büyük ustalıkla çalan isimlerden bir tanesisin. Benim için onur olur.
0: Çok
1: Çok
0: teşekkür
1: büyük
0: ederim. Şaka
1: mutluluk
0: yapıyorum. Tabii böyle bütçe falan derken biraz
1: olur.
0: espri gülelim diye. Çok teşekkür ederim. Tabii ki ben her zaman hazırım ve buradaki
1: Üstatlar
0: büyük
1: her zaman.
0: üstadlar da her zaman hazırlar.
1: Büyük
0: Hakikaten
1: mutluluk.
0: ben şöyle söylemek isterim. Mehmet Akatay gerçekten bugün dünyanın, ben nereye gitsem
1: Tabii ki,
0: çok net
1: tabii ki,
0: olarak
1: tabii
0: söylüyorum
1: ki bir.
0: sayın izleyiciler. Nereye gitsem dünyanın neresine gitsem, ben Jordi Savall, Yo-Yo Ma, işte Fazıl Say, nereye gitsem bana ilk sordukları Mehmet Akatay, Mehmet Akatay diyorlar.
1: Ülkemizin
0: Gerçekten
1: yetiştirmiş olduğu en özel değerlerden bir
0: çok
1: tanesi
0: kıymetli, çok
1: gerçekten de. Çok
0: kıymetli.
1: şanslıyım bu akşam.
0: Aa, çok teşekkür
1: Muhteşem bir,
0: ederiz.
1: muhteşem
0: Evet,
1: bir.
0: gerçekten ben de şanslıyım. Yani hep şanslıyız falan demiş.
1: Evet.
0: Peki bir şey daha sormak istiyorum. Ciddi anlamda bir müzik eğitimi aldın mı? Yoksa tamamen kendi halinde mi yetiştin?
1: Yani İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Şan Bölümü mezunuyum. Bir eğitimim var ama ondan sonrasında da eğitim yanı sıra sahnede biraz pişmeniz gerekiyor.
0: Evet.
1: Sahneyi
0: Zaten
1: tatmanız...
0: sahneye çıkmayan müzisyen müziği öğrenemez. Müzik sahnede öğrenilir diye ben
1: %100
0: düşünüyorum.
1: katılıyorum. Tabii
0: Evet.
1: ki teorik bilgileri bilmek, teoriye hakim olmak çok önemli, çok özel bir şey. Ama bunu sahnede de
0: Sahnede tabii.
1: pekiştirmeniz, pratiğe dökmeniz gerekiyor.
0: Tabii.
1: Yoksa yapay zekada kalırsınız.
0: Aynen öyle,
1: Yapacak bir
0: doğru
1: şey yok.
0: söylüyorsun. Ben bazen bu şuna benziyor ya. Diyor ki bir uçağa bineceksin. Pilot diyor ki vallahi ben bugüne kadar simülasyonda çok uçtum.
1: Olağanüstü uçurdum ama hiç...
0: Bayağı ilk defa uçacağız, hadi beraber Bismillahirrahmanirrahim falan. Peki bir kimse bilmez yani.
1: Evet.
0: O yüzden sahne çok önemli.
1: Çok önemli. Sahnede pişmek çok önemli bir şey.
0: Konservatuvarda da ben hep şunu söylerim. Hangi konservatuvarda okuduğundan daha çok kimin öğrencisi olduğun çok önemli.
1: Evet. Ve ya konservatuvarın bence en büyük faydalarından bir tanesi, evet hocadan mutlaka hocalarınızdan, kıymetli hocalarınızdan bir dolu şey alıyorsunuz ama alırken aslında kendinizi tanıyorsunuz. Bence müzikteki en önemli şeylerden bir tanesi o. Hani bilmiş konuşmayayım ama konservatuvarın bana kattığı en özel şeylerden bir tanesi sesimi, vücudumu, hareketlerimi tanıyabilmeye fırsat vermesi oldu. Onun üzerine bir şeyler inşa etmeye çalışıyorum. Herhalde ömrümün sonuna kadar da etmeye çalışacağım. Bu bence öyle bir yol.
0: Bazı insanların fiziğine, tipine bak derler ya, tipine baktığın zaman hangi meslekli olur? Yani baktığın zaman sen gerçekten müzisyenlik ya sana yakışıyor.
1: Aa, çok teşekkür ederim. Çok çok çok büyük incelik. Çok
0: Sahnede çok
1: teşekkür ederim.
0: güzel bir enerjin var. Seni sahnede de seyrettim.
1: Çok teşekkür
0: Tek
1: ederim.
0: problem şu. Çağırmıyorsun.
1: Tamam, bu programdan sonra bir plan yapıyoruz.
0: Şaka yapıyorum ya. Ben böyle kusura bakma, öyle seviyorum bu tip.
1: Büyük
0: böyle.
1: Mutluluk, ne güzel. Yani, ne güzel, büyük mutluluk.
0: O zaman şöyle yapalım. Hadi bir parça daha diyelim.
1: Hadi bir tane daha yapalım, tamam.

0: Tekrar nefesine sağlık.
1: Çok
0: Ya
1: teşekkür ederim.
0: böyle gerçekten şimdi burada iyi müzisyenler olduğu zaman, sound da güzel olduğu zaman, ekip
1: Her
0: çok güzel olduğu
1: şey
0: zaman, değil
1: ortaya
0: mi?
1: çok güzel çıkıyor.
0: Dekorumuz
1: Evet.
0: yani
1: Çok sıcak, çok güzel, harika bir
0: çok teşekkür
1: dekor.
0: ediyorum.
1: Ve müthiş müthiş müzik çıkıyor gerçekten.
0: Yani keyif alınca insan da başka bir modda oluyor, değil mi?
1: Çok çok
0: Yani milyon
1: rahat.
0: dolar versen mesela insan bu kadar keyif alır, gerçi alır. Ya ama hani gerçekten bir müzisyen için en iyi şeylerden bir tanesi iyi müzisyenlerle iyi müzik ve iyi bir sound'da, iyi bir ortamda çalışmak olduğunu
1: %100
0: düşünüyorum.
1: katılıyorum. Bir de insan kendini evde gibi çok rahat hissediyor gerçekten de burada. O çok güzel bir şey. Ve tabii ki çok şık,
0: Çok
1: çok
0: güzel.
1: sıcak, çok hoş bir ev. Çok büyük
0: Çok
1: mutluluk.
0: teşekkür ediyorum.
1: Ben çok
0: Bu arada
1: teşekkür
0: bu
1: ederim.
0: udu da babam yaptı, biliyor musun?
1: Aa, gerçekten
0: Tabii
1: mi?
0: benim kızım doğduğunda onu doğduğuma, yani doğum hediyesi olarak, daha doğrusu özür dilerim, doğum hediyesi olarak yaptı. Ankara'sın ust sanatçısıdır kendisi.
1: Çok
0: Ama
1: kıymetli,
0: şimdi
1: çok.
0: emekli olduktan sonra ut yapmaya başladı. Onu da öyle koymak istedik buraya öyle.
1: Çok özel bir tarih resmen bu. Çok güzel bir
0: Tabii,
1: şey.
0: tabii, tabii.
1: Çok çok büyük kıymetli. Çok çok önemli.
0: Barbaros'cum, ne iyi yaptın da geldin.
1: Çok teşekkür
0: Çok
1: ederim.
0: teşekkür
1: Çok mutlu
0: ediyoruz
1: oldum.
0: gerçekten. Tolga adına, Can adına, Mehmet Akatay adına, kendi adıma ve tüm ekibim adına sana çok teşekkür ediyorum.
1: Ben de herkese ve bütün emeği geçen herkese çok çok
0: Ve
1: teşekkür
0: ayrıca bir teşekkür daha etmek istiyorum. Bir telefonumda ne demek Hakan dedin ya. Çok
1: ederim.
0: çok güzel bir dostsun. Çok
1: Ne demek,
0: teşekkür ediyorum.
1: ne
0: Çok sağ
1: demek yani.
0: olasın.
1: Çok teşekkür
0: O
1: ederim.
0: zaman bir veda parçası yapıyoruz.
1: Tamam, yapalım.
0: Saygıdeğer izleyiciler, sizlere de çok teşekkür ederiz. Bizi evinize ağırladığınız için. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Müziğin kanunundan sevgiler ve saygılar. Sevgiler.

0: Çok teşekkürler davet ettiğiniz için. Sağ olun.
1: Ne demek yani, seni konuk olarak almak bizler için de bir şeref.
0: Eksik olmayın.
1: Özellikle Göktuğ yani bayağı bir heyecan yaptı.
0: Eksik olmasın.
1: Doğruya doğru. Ben yine kaldım İstanbul'da, takıldım
2: ağlarına. Sen yine daldın. Aşk ve Ötesi bu akşam TRT Müzik'te. Döndüm.

Efendim herkese iyi akşamlar diliyoruz. Türkü Deryası'ndan, TRT Müzik ekranlarından hepinize merhabalar, kucak dolusu sevgiler. Türkü Deryası bu hafta yine birbirinden güzel eserlerle iki çok önemli konuğu ağırlayacağı bu akşamda sizlerin huzurunda. Efendim çok heyecanlıyız, çok mutluyuz sizlerle bu akşam tekrar buluştuğumuz için. Sözü çok fazla uzatmak istemiyorum ve kıymetli abim, partnerim Selahattin Alpay Üstad'ı huzurlarınıza çağırıyorum. Selahattin Alpay geliyor.

0: Efendim saygılar, sevgiler. Bir Türkü Deryası programından hepimizden hepinize sonsuz saygılarımızı lütfen kabul buyurun. Çok uzatmadan bir tek teşekkür etmek istiyorum. Geçmişte ve bugünde de yine bize göstermiş olduğunuz yakın ilgiye binlerce teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum.
1: İyi ki varlar, iyi ki sen de varsın evet. Abicim.
0: İyi ki, misafirimizi...
1: iyi ki dostlarımız var diyecektim. Hakikaten çok önemli iki dostu ağırlayacağız bugün.
0: Evet.
1: Şimdi onlardan ilkini davet edelim. Fındık Buse katılmış geliyor efendim.
0: Evet.